senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

0: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?
1: Ve la

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ.
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder: Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da odur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بل هم في شك يلعبون.
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
1: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ كَذَا

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kelmuhli yaglî fil butûn kegalil hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

0: يسمعها كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: Allahu allazi sahhara lekumul bahra litecri

0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: Ve

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: رزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: هم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةٍ

O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına

sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gaziantep Kilis yolunun 15 ila 16. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri, İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Reklam.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ederim.
1: Bir reklam.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
4: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pirine, padişahına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Çarşamba sabahındayız. Takvimimiz 7 Ekim 2026'yı gösteriyor. Hicri takvim ise 26 Rebiül Ahir 1448'i. Canım ülkemin saati 7'yi 3 dakika geçiyor ve biz çok şükür yine sizlerleyiz. Ben Mehmet Can. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İstanbul'da yağış yok. Meteorolojiye göre bugünden sonra sıcaklıkların yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Bilimsel tahminler tabii bunlar. Ama biliyoruz yer ve gök onun en nihayetinde karar da onun. Pastırma sıcakları diye tanımlar eskiler, büyükler, atalarımız, belki onların yeniden tekrarı. Kentte trafik var mı? Olmaz olur mu? Kambersiz düğün olur mu? %38 seviyesinde İstanbul'da kent trafiğini görüyoruz bu dakikada ki saat 7.03 daha. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. 0507-977-0101 hatırlatalım önce. Ki bize arkadaşlık edebilin diye lütfen adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın ve lütfen bulunduğunuz yeri de, ne iş yapıyorsunuz, ne kadar zamandır dinliyorsunuz, görüşünüz ne, kanaatiniz ne, habere dair fikriniz var mı? Pekala, onu da yazabilirsiniz. Önce duamızı ederiz biz, sonra işimize bakarız. Bilenler bilir ama ilk defa dinleyenler bundan sonra daha iyi fark edeceklerdir. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin eksikliğini gösterme, olmayanlara da nasip et. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere bahşet. Sen merhametlisin, sen lütufkarsın, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, bu güzel günün bizim için hareketli, hararetli, hayırlı, bereketli, helalinden bol kazançlı olmasını nasip eyle. İşlerimizi kolaylaştır. Rızkımızı helalinden genişlet. Bizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şu anda amin diyen dostlarımızın, dinleyicilerimizin sevdiklerini, ailelerini, her birini her türlü kötülükten koru. Kalplerimizi imanla doldur, imanımızı da daim eyle. Ya Rabbi, sağlığımızı, huzurumuzu, güvenliğimizi muhafaza et. Sıkıntılarımız var, hastalıklarımız var, dertlerimiz var, korkularımız, endişelerimiz, handikaplarımız. Ne olur bizi ferahlığa çıkart. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar var. Ne olur onları affet. Ya Rabbi, bizi doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırma. Bugün de muhtemelen yapacağımız tüm işlerde senin rızanı gözetebilmeyi nasip eyle. Dünya ve ahirette bizleri hayırlı kullarından eyle. Bizi affet. Anne ve babamızı affet. Ya Rabbi, evlatlarımızı affet. Ümmeti Muhammed'i affet. Ya Rabbi, ne olur işlerimizi kolaylaştır. Her türlü kazadan, beladan bizi beri eyle. Ve zalimin zulmünün hesabının görüleceği o muazzam günde, ne olur o büyük günde, senin intikamını alabilmek için bize senin memurun olabilmeyi nasip eyle. Dedim, amin diye ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
4: Hayırlı uğurlu olsun. Furkan'ın da dediği gibi 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı sevgili dinleyiciler. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi 2026 KPSS lisans genel yetenek ve genel kültür alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu. Erkenden gelen çok taze, çok sıcak haber bu. ÖSYM bir sorunun daha iptal edildiğini kaydediyor. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin, yani bugün itibariyle ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Belki ilk anın yoğunluğuyla bu sıkıntılı olabilir ulaşmak, ama evelallah saatler, dakikalar içinde bunu aşmış olacaksınız. Tekrar ediyorum, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor haber. KPSS lisans soruları açıklandı. Bir soru iptal. sonuç.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla, aday şifreleriyle sonuçlara erişilebilecek, ulaşılabilecek. Hakkınızda hayırlısı olsun. Nice nice başarılar olsun efendim. Milliyet. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Getirdiği yer itibariyle süreci başarılı kabul edenler var ama ben etmeyenlerdenim. Vincenzo Montella'dan bahsediyorum. İpi çekildi. Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 0 çeken A milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrılacak. Futbol Federasyonu yönetimi aylık 183 bin avro alan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak verecek ve iş bitecek. Muhtemelen Vincenzo kovulacak. Bu arada seçim yolu göründü. Federasyonun dün yapılacağı söylenen olağanüstü toplantısı cuma gününe ertelendi. Ancak yöneticiler dün bir istişare toplantısı yaptı ve seçime gitmekten yana olduklarını ortaya koydu. Yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da federasyonla aile şirketi gibi yönetim olmaz diye bir cümle kurdu. Oradaki hoşnutsuzluğu dile getiren, mutsuzluğu ifade eden, ispatlayan cümle. Milliyet'in manşeti şu: saldırılarda sosyal bulaşma riski var ve 13 gün tehlikesi. Peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme taşıdı. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkat çekiyor uzmanlar. Olayların görünür olması, dikkat çekme düşüncesi bütün bunları tetikleyebilir diyor. Dün İstanbul'da Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda mezun olan bir kız öğrenci, ki 15 yaşında, üniforma giyerek geldiği eski okulunda evinden aldığı bıçakla yaraladığı 8 kız öğrenci var. Onlardan maalesef ki biri hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Son derece üzücü gelişmeydi. İstanbul'daki bir ortaokulda bıçaklı bir saldırı daha gerçekleşti. Bu bulaşmanın bir an önce alınacak tedbirlere ek olarak önlenmesi, engellenmesi gerekiyor.
5: Liseli kız öğrenci Kayaşehir mahallesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Saldırıda 3 ağır 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
6: Hepimize geçmiş olsun. Tedavisi süren yavrularımıza Allah'tan şifa diliyoruz.
5: Durumu ağır olan öğrencilerden biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Hakkari'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.
7: Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybettik.
5: Saldırının hemen ardından soruşturma başlatıldı. 10. sınıf öğrencisi olan kız öğrenci gözaltına alındı. Polis ekipleri okulda uzun süre inceleme yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 müfettişi görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da soruşturma için 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği belirtildi.
4: Güç gösterisine dönüyor diyor sosyolog profesör Barış Erdoğan. Artık şiddetin bir seyircisi var. Görüntüler çekiliyor, paylaşılıyor. Bu durum bazı gençler açısından şiddeti yalnızca öfkenin dışa vurumu olmaktan çıkartıyor ve güç görünürlük statü gösterisine dönüştürebiliyor derken, kıyastan kaçırın diyen isimse doçent Ayhan Erbay. Sosyal medyadaki haber paylaşımlarında saldırganın adının ve yüzünün gösterilmemesi gerektiğine işaret ediyor. En ölümcül ifadeler bir sonraki kişiye açılacak bir çıta sunar adeta. Silahın okula nasıl sokulduğu gibi bilgiler taklide hizmet eder. Araştırmalara göre okul saldırılarına ilgi duyanlar küresel bir çevrim içi alt kültür oluşturuyor diyor. Kıyası da sakın yapmayın diye de ailelere uyarılarda bulunuyor. Bütün hadiseleri en ince, en küçük ayrıntısına kadar anlatan yayınlar. Kaldı ki bu haber hakkında da yayın yasağı var. Ayrıntılı şekilde anlatılmaması hususunda gazete öyle yapmamış. Genel bir tanımla haberi okuyucusuna duyuruyor ama şu bir gerçek, öyle yayınlar var ki. Yani televizyonlarda, radyolarda öyle yayınlar var ki. Ne ailenin ne de çevrenin bilmediği bir kısım ayrıntılar yayınlarda şak diye okuyucunun, izleyicinin, dinleyicinin önüne sunuluveriyor. Dahası doçent Erbay'ın, Ayhan Erbay'ın söylediği gibi bazı ayrıntılar, bazı bilgiler ancak taklide hizmet ediyor. Sonradan yeniden tekerrürüne üzülerek şahitlik ediyoruz. Bu da hepimizin canını yakıyor. Alınacak güvenlik tedbirleri hususunu zaten söylemiyorum bile. Belli ki başka şeyler de yapmak zorundayız. Yapay zeka sınayıcı hal aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin üniversiteler için sınayıcı bir hal aldığını söylüyor. Kaynağı bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği büyük oranda devre dışı bırakmaktadır. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde insan faktörü artık giderek azalıyor diyor Erdoğan. Erdoğan yeniden aday olmalı dedi dün. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü meclis anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Erdoğan olması arzumuzdur, talebimizdir ifadelerini kullanırken Özgür Özel, yeni partinin genel başkanı, grup konuşmasında isim vermeden bugün AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Özgür Özel, satıp gidenler hainoğlu haindir, onu satın alan da milli irade hırsızıdır dedi. İzmir'de otursaydım, vakti saatinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da yeni saatinde X Partisi'nin takipçisi ya da destekçisi olsaydım, seçtiğim belediye başkanı zaman içerisinde söylediklerinin tam tersini yapar olsaydı, belediye başkanının şahsıyla ilgili kanaatim zaten oluşurdu da partiyle ilgili de kanaatim çoktan oluşurdu. Çünkü Özgür Özel'in göz bebeği olan ismin taban tabana farklı bir noktaya, zıt bir noktaya ilerlemesi herhalde o parti açısından, en azından seçildiği parti açısından tam bir kepazelik olurdu. 5 başkan ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı sevgili dinleyenler. Motorine kademeli önleminden haberdarsınız. Kademeli ÖTV ile motorinin maliyetine önlem alınmaya çalışılıyor. Motorinin ÖTV'si Ekim için 6 lira olarak düzenlenirken Kasım'da 9 liraya, Aralık'ta 12 liraya yükselecek. 1 Ocak'tan itibaren 13,90 olarak uygulanacak ve daha önce uygulanan Eşel Mobil öncesi seviyeye böylece çıkarılmış olacak. Türkiye Gazetesi. Hem zamlı hem ayıplı kıyafet ve ayakkabı fiyatları %60 ile %110 arasında zamlandı. Ürün kalitesi ise ters orantılı olarak geriliyor. Bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine tam 481 bin başvuru yapıldı. Şikayetlerin %64'ü ayıplı mal ve hizmetlerden oluşuyor. Fiyatı katlayarak size, tüketiciye satıyorlar, gösteriyorlar, ürünü gönderiyorlar. Ama malın kalitesi yarı yarıya düşmüş vaziyette. Sorarsanız hakiki deri abi diyor ama hakiki deri de çıkmıyor, işçilik de nitelik de berbat. Para trafiğinde 4 kritik soru var. Şike'den tutuklanan Yasin Kol'un 11 bankada 50 hesap açma sebebi, hakemlere niçin para gönderdiği ve kendisine para yollayan kişilerle ne tür bir bağlantısı olduğunun araştırıldığı bilgisi. Mekke'ye Türk zırhı, Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Mehmetçik ittifak için sahaya iniyor. Mekke ittifakı fiilen devreye girdi. Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da gündemde değerli dinleyiciler. Libya modelinin işe yaradığını da biliyoruz. General Safter Batı güdümünde, General Safter'in ilerleyişinin nasıl kesildiğini, Türkiye tarafından nasıl kesildiğini duymayan kalmadı. Parayı iade eden kurtulmaz. Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi sevgili dinleyiciler. Adalet Bakanı fon soruşturması kapsamında 5 kişinin gönüllü para iadesi yaptığını, ancak dosyaların kapanmayacağını söyledi. Dedi ki mutlaka işlem yapılacak.
5: Piyasadaki işlemleri üzerinden yüksek kazanç elde ettiler. Bu paraları da yurt dışına çıkardılar. Ancak devletin radarından kaçamadılar.
8: Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. 2026 yılında özellikle Ağustos ayında, özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı.
5: Fon soruşturması derinleşerek tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında fon ve portföy yöneticilerinin bulunduğu 85 şüpheli tutuklandı. Lüks araç, yat ve villalara da el kondu. yurt dışına çıkardıkları paraların getirilmesi için girişim başlatıldı.
8: Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
5: Şüphelilerin paraları iade etmesi için hesap oluşturuldu. 5 kişi fondan elde ettikleri gelirleri iade etmek için başvurdu.
8: TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş.
5: Bu kapsamda eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin bankalardaki paraları Birleşik Fon Bankası'na aktarılacak. Soruşturma kapsamında dosyada ismi geçenler için adli süreç işlenecek.
8: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
5: Akın Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin yol haritasını da anlattı.
8: Kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyü alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak.
4: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatinde evvelallah uyandınız, doğruldunuz, başladınız. Hatta takibiyle beraber mesajlarınız da gelmeye başladı. 0507-977-0101 çalışıyor. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarında mesajlarınız var. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Belki de ilk mesaj sizden. Efendim, merak edenler var, soranlar var, onlara cevap olsun diye de iletiyorum. KPSS lisans sonuçları açıklandı. Bir soru iptal. ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu gelişme. 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek ve genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı ve bugün itibariyle 7 Ekim 2026 itibariyle ÖSYM sonuç.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla aday şifreleriyle sonuçlara ulaşılabilecek. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. İşin özeti bu. Takvim Gazetesi. En çok biz üzüldük. UEFA Uluslar A Ligi'nde 4 maç sonunda puan alamayan A Milli Takım gözünü Belçika maçına çevirdi. Milliler kötü sonuçlara en çok üzülen biziz. Belçika maçıyla bunu tersine çevireceğiz diyor. Onların da üzüldüğünü düşünüyorum doğrusu. Yani bazı oyuncuların teknik yetersizliklerine rağmen ellerinden geleni yaptıklarını da düşünüyorum. Lakin sonucu değiştirmiyor. Yani 4'te 0 çekişimizi değiştirmiyor. Kalemizde 4 maçta gördüğümüz 11 gol sonucunu değiştirmiyor. Puanımız olmadığı sonucunu değiştirmiyor. Yani üzüntü burada 5 para etmiyor. Osimhen dönüyor. Galatasaray'da sakatlığını atlatan, takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçında alacağı süre yarın netlik kazanacak efendim. Takvimde neler var? İnsanlığın iflası. Efendim bugün 7 Ekim'e işaret ediyor biliyorsunuz takvim. İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı soykırım harekatının tam 3 yılı geride bıraktığı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler raporları bile yaşanan katliamı tarihin en büyük soykırımı diyerek tanımlıyor. Ancak yıllar sonra zorla ilan edilen kırılgan ateşkese rağmen Gazze hala sistematik bir abluk altında ve yok ediliyor. İsrail gıda ve tıbbi malzemelerin girişini engelliyor. Gazze halkı bombaların yanı sıra akut açlıkla da savaşıyor. Resmi verileri size aktarıyorum. Üzerinde pekala olması da muhtemel. Can kaybı 74.200. Gazze'lilerin, Filistinlilerin hayatını kaybedenlerinin sayısı bu. 74.200. Şehit çocuk sayısı 20.000'den fazla ki Gazze şu anda dünyada en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip olan bölge. Yaralı sayısı 175.000 kişi. Bir de zorunlu göç hadisesi var. Gazze nüfusunun %90'ından fazlasının evlerini terk ettiği, çadırlarda güya yaşamak zorunda kalmaları ve orada varlıklarını sürdürmeye çabalamaları, buna yaşamak denirse eğer. Takvim Gazetesi özel bir haberi böylece görmüş. Kutlayalım. Gerçekten de güzel. Saçmalayan haberlerden biri değil doğrusu. Adayımız Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadelerini görüyoruz. Bir de altın vurgununu gördük. İstanbul'da sahtekarlar Anadolu'ya satmak bahanesiyle Kuyumcukent esnafından altın topladı. 420 milyon lira değerinde 64 kilogram altını aldı, eritti, kaçtı. 33 şüpheli yakalandı. Ayrıntılarını paylaşacağız efendim sizinle. Akşam gazetesi. Türkiye'ye borcunuz var, geri dönün. Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar, genç bilim insanlarına Avrupa veya Amerika'ya mutlaka gelin, buradaki araştırma ortamından yararlanın mesajı verdi ve şöyle devam etti. Buralardan evet faydalanın ama mutlaka Türkiye'ye dönün. Bilim alanında imkanlar artıyor Türkiye'de ve o bakımdan ülkenize dönün, Türkiye'ye borcunuz var diyor. Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisiyle alakalı deney sonuçları çok olumlu bir metot geliştirdiklerini de ayrıca söylüyor. Genç bilim insanlarına hem ilmiyle hem de tecrübesiyle ışık oluşturuyor Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar, işittiğiniz gibi. BND şefi casus çıktı. Almanya Dış İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hennig, eski özel kalem müdürü, iki yabancı ülke adına casusluktan tutuklandı. Düşününüz efendim, Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi BND'nin başkanı ve onun iki özel kalem müdürü başka ülke adına, iki farklı ülke adına casusluktan tutuklanabiliyor. Gördükleriniz başka boyutların da işin içinde olabileceğini bize anlatıyor, belgeliyor. Gazete, akşam gazetesi de vermiş, savaşın eşiğinde diyerek İsrail'in son saldırılarıyla bölgenin adeta kan kustuğunu hatırlatıyor. 3 yılın sonunda da herhangi bir değişikliğin olmadığını. Sabah gazetesi, şeytanın defilesi, karanlık güçler yine devrede. Paris moda haftası rezalete sahne oldu. Boynuzları ve çatal diliyle podyuma çıkan şeytan moda kılıfıyla inançların altını oymaya heveslenmişe benziyor. Hani şeytan görmüş gibi oldum diyoruz ya, ifadeyle, halk ifadesiyle, bu arkadaşları görünce başka bir şey gelemiyor aklınıza. Tam olarak durum bu. Ruh sağlığını kaybetmek isteyen bunları izlesin yahut taklit etsin. Gerçi böyleleri de var galiba. Düğünden kaçan damat tazminat ödeyecek. Yargıtay, düğün günü evlilikten korkuyorum diyerek vazgeçen erkeğin nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin kararı bozdu. Yargıtay tazminatı haklı buldu. Düğünden kaçan damat tazminat ödeyecek deniyor. Evlilik gününe kadar evlilikten korkmamış müstakbel damat, nikah günü belirlenince, gün kapıya gelip çatınca, dayanınca kaçmaya çalışmış. Var onun işin içerisinde başka işler. Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan sabahında manşeti olmuş efendim. Peki, foncuların paraları Virgin Adaları'ndan çıktı. Fon soruşturması yurt dışındaki vergi cenneti adalara kadar uzandı. Pusula ve Terra portföyün yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla Virgin ve Seyşeller adalarına taşıdı. Savcılık, foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için de çalışma başlattığını duyurdu değerli dinleyiciler. Yeni Şafak'ta ne var? Yeni Şafak'ta Devlet Bey var, Devlet Bahçeli. Dün mecliste grup toplantıları vardı biliyorsunuz. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var dedi. Devlet Bahçeli ayrıca Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını da istedi.
9: Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
5: Cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Meclise çağrı yaptı.
9: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grubunda konuştu. Seçim tarihi olarak da 2028'i işaret etti.
9: 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir.
4: Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi sevgili dinleyiciler. Saat 6.26'da Richter ölçeğine göre büyüklüğü 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sonra da 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Evet, saatleri bir kez daha dile getirelim. 3,8 olan saat 6.26'da oldu. Diğeri de yine 3,9 şekliyle gerçekleşti. Onun da saati 5.56. 5.56'da oldu. 3,8'de saat 6.26'da geçmiş olsun diyoruz, ekliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Her yerimiz sallanıyor ve selam. Trabzon ekonomisine ağır darbe. Trabzon'da binlerce kişinin geçimini sağladığı kömür ticareti akıl almaz bir kararla durduruldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 kömür işletmesi bölgedeki 3-5 lüks konut sahibinin kömür tozuyor şikayetiyle mühürlendi. Kampanyaya eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun öncülük ettiği ve bürokratlara baskı yaparak bu kararı aldığı iddiası var diyor. Adil Kara İsmailoğlu'nun hedefe aldığı ve pekala eleştiriyi de hükümete doğrudan yönelttiği haberinde Yeni Şafak gazetesi ilk sayfadan vermiş haberi. Belediye köstebeği savcı çıktı. Yargıda rüşvet soruşturmasında geçtiğimiz günlerde kurul kararıyla açığa alınan Manisa Saruhanlı savcısı BG, rüşvete aracılık ve örgüte bilerek yardım etme suçundan tutuklandı. BG'nin 2022'deki Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında şüphelilere içeriden bilgi sızdıran isim olduğu kaydediliyor. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, partisinin grup toplantısındaydı. Hedefinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan tarihi Mekke İttifakı vardı. Özgür Özel, ittifak kapsamında alınan kararın Türkiye'yi Yemen'deki çatışmanın tarafı haline getireceğini savundu. Açıklamaları Suriye'de rejim düşerken yaptığı Esed'le görüşün çağrısını hatırlattı Özgür Özel'in.
5: Mekke İttifakı'nı hedef aldı. Mehmetçi'yi Yemen'e sürecek macerayı kabul etmiyoruz dedi. Akıllara Suriye'de rejim düşerken Esad'la görüşün çağrısı geldi.
10: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke İttifakı'na eleştiri oklarını yöneltti.
10: 7 Ağustos'ta Mekke'de Suudi Arabistan, Pakistan'la ittifak anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan silahlı saldırı hepsine yapılmış sayılacak. Yani artık Suudilerin meselesi bizim meselemiz olacak.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yemen-Suudi Arabistan denklemindeki gelişmeleri ilişkin yaptığı barışçıl yolla diyalog açıklamasını unutan Özel, durumu basit bir macera olarak yorumladı.
10: Suudi Arabistan'ın dünya kadar parası, imkanı, silahı, başına kendi açtığı dertler ortada.
5: Savunma sanayi gelişmiş Türkiye, çok geniş mali güce sahip Suudi Arabistan ve nükleer gücü olan Pakistan'ın önemli ittifakı geniş bir coğrafyanın kaderini belirleyecek. Ancak Yeni Parti lideri Özel bu ittifakla Türkiye'nin Yemen'deki çatışmanın tarafı haline geleceğini savundu.
10: Bizimkiler bayram değil, seyran değil, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ittifak kurdular. Ona saldıran bana saldırmıştır diye kabul ediyorum dediler.
5: Özel'in ortak savunma anlaşmasına yönelik eleştirileri ise akıllara zamanında yaptığı Suriye'de Esad rejimi düşerken Esad'la görüşün çağrısını getirdi.
10: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı.
4: Saatin 7.30 olduğunu şimdi fark ediyoruz. Zaman su misali akıp geçiyor. İlk 30 dakikanın ilk mesajının kimden ve nereden olduğunu merak ediyoruz. Beraber öğreniyoruz. Bulduk. Ankara'dan geliyor. Harun Bey bize mesaj göndermiş WhatsApp hattımız üzerinden. Ben çok uzun zamandır sizi dinliyorum ve programa dua ederek başlamanızı da ayrıca çok seviyorum. Her seferinde de amin diyorum demiş. Gerçekten tespitleriniz doğru. Yorumlarınız, olaylara yaklaşımınız doğru. Benim anlamadığım şey şu. Hani ülkede kriz var ya, Hani para yok, hani çarklar dönmüyor, hani birçok problem arka arkaya geldi, hani çöktük falan diye cümleler kuruluyor ya. Ya bu trafik nasıl oluyor da her gün dünü katlıyor, önceki günü katlıyor, mazotun litre fiyatı belli, benzinin litre fiyatı belli. Nasıl oluyor da o arabalar, o lüks arabalar trafikte ilerleyebiliyor diye soruyor. Harun Şimşek, Ankara'ya selamlar. Sorunun cevabını bilen var mı?
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı.
11: 7. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: Reklam.
12: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
13: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
14: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: isterim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Musullu küçük ev aletleri.
9: Alanda, satanda mutlu.
10: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
13: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne ister ister ol.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
18: Bir reklam.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
20: Reklam.
21: Radyo 7.
22: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
21: Baş yazıcı, baş yazıcı.
23: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
24: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %53 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çobançeşme Kavşağı'na ve O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
23: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
25: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. İyi ki de oradasınız ve iyi ki öyle olmak durumunda. Çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Arzu ediyoruz ki hani umumun yaklaştığı gibi haber meselesine, kötü haber aslında iyi haberdir, dikkat çeken haberdir, onu vermeliyiz kanaati bizde yok. İyi haberleri arayıp bulup zaten normal olanın bu olduğu gerçeğinden de hareketle onu yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışmak gibi bir hedefimiz de var. Habercilik anlayışımızda böyle bir hedef de var. O yüzden zaman zaman sizin için araştırıyoruz, tarıyoruz, hatta gidip röportaj da yapıyoruz. Hatay'da depremde yıkılan evin enkazını kendi imkanlarıyla bahçeye dönüştüren bir ağabeyimiz var. 90 yaşında, Allah sağlık sıhhat versin, Sahip Yurtsever isminde Sahip amcamız, abimiz 100 metre mesafedeki çeşmeden su taşıyor. Bakın şimdi buraya 100 metre mesafeden su taşıyor, ürün yetiştiriyor, 90 yaşında ürün ekiyor, topluyor, taşıyor, sonra o yetiştirdiği ürünleri hayrına dağıtıyor. Hay maşallah.
0: Evde oturuyorum orada. Ah dedim, şurada bir şey ekeceğim dedim. Ah dedi olmaz bilmem ne filan. Hiç kireden geldik buraya oturuyor. İşte orada gördüm burada boş. Dedim vallahi bir şey ekeceğim buraya dedim. Olmadı benim. Böyle olacak inşallah dedim. Geldim şöyle bir kazma aldım elimle. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Bir metre, bugün iki metre için yetiştirdim buraya. Kabak ektim. Dağıttım. Afiyet olsun arkadaşlar. Hayır, hayrola. Paradan satmayı. Kabaklar yarın Ramazan'da böleceğim. Camide dağıtırım, burada dağıtırım. Buraya sen burada beni gören kişiler yine hayır yapsınlar. Sevap hayır bugün yapmak çok iyi. Hayır yapmak kadar iyi bir şey yok. Ben Çeşme'de oradan 100 metre, 150 metre var. 4 şişe alımı alırım, doldururum, getiririm buraya. Burada su yoktur. Su yoktur, ben giderim elime su getiririm orada Çeşme'de Zaybo suyuna getiririm. Burada sular, domates de sulardım, mısırı da sulardım, kabağı da sulardım. Hepsi suyu verirdim. Ekim. Domates ektim, biber ektim, kabak ektim, mısır ektim, nahana ektim. Tamam, alıyorum, veriyorum hayrıma. Mahalle sattı, şeytanların sahabenin hayrına. Veriyorum, dağıtıyorum. Filan kişinin hayrına.
25: Hiç boşa gitmiyor, emin ol. 90 yaşındaki sahip yurtsever ağabeyin ellerinden öpüyoruz. Hayrını gör diye de bir ifademiz var ya, onu da peşi sıra sıralıyoruz efendim. Örnekler artsın, güzel örneklerin sayısı artsın. Da... Zor yani, sayısal olarak oranların eşit olduğunu bile söylemek zor. Bir de parayı da verdik, daha ne istiyorsunuz yaklaşımında olanlar var. Diyor ki Adalet Bakanı Akın Gürlek, parayı alırız ama dosya kapanmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el konuldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonunda iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için. Pazartesi fon başkanımızla görüştüm. 5 kişi parayı iade etmiş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmez. Sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferleri yapmışlar. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreçleri başlattık. Kısa sürede kazananlarla ilgili listeler var diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı'na konuştu. Bakan Gürlek 5 kişinin parayı iade ettiğini söylüyor ancak isimlerini vermiyor. 1.9 milyar lirayı iade edeceğini açıklayan eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın bu 5 kişi arasında olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü resmi olarak doğrulanmış değil sevgili dinleyiciler. Hasan Öztürk, Ülke Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, ne zaman söyleyeceksiniz, söyleyemezsiniz diye bir yazı kaleme almış. Dinleyin. Her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi mi? Dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dedi mi? Dedi. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimilerini şeytan aldattı dedi mi? Dedi. Unutmayın biz yenilerek yürürüz ve biz tazelenerek ilerleriz dedi mi? Dedi. Peki yüzlerine yüzlerine bunca söz söylenenler ne yaptı? Hiç. Kimi arkasına baktı, beni kastetmiyor dedi. Kimi oralı bile olmadı. Kimi kalabalığa karışır kaynar giderim kurnazlığına kapıldı. Kimi kapı kapı dolaşıp bu meseleyi sümen altı etsek diye yol yaptı. Kimi fondan fonladığı parayı verip sıyırmanın yolunu seçti. Oysa... Evet, oysa kibirle yürüyüp gülü incitme gönül demişti. Bize Ömerler lazım diye haykırmıştı ve milletin efendisi değil de hizmetkarıyız diye altını çizmişti. Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışacağız diye de hedef koymuştu. Ruh ve kan kaybımız var diye öz eleştiri yapmıştı. Ben dahil layüsel yok diyerek eleştiriye kendini de dahil etmişti. Hiçbirinden nasibini almayanlar söylenenleri kulak ardı etti. Şeytana uydu, nefsine uydu, kibir abidesi oldu, yetinmedi, şükür. Etmedi, yedi yedi doymadı. Binine bin katmak değil de milyar katmanın tamahkarlığını seçti. Bir tanesi de çıkıp da ben yaptım, ben hata ettim, cezam neyse razıyım, özür dilerim diyecek erdemi gösteremedi. Her yükü onun sırtına vurup ama her fırsatı kendi lehine çevirme kurnazlığını gösterenlere söyleyecek sözümüz var tabii. Son 20 yılda elde edilen A'dan Z'ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde yönünü belli etmek için bile söz söylemeyenlere sözümüz var. Öz eleştiri yapamayanlara sözümüz var. Erdemden uzak duranlara sözümüz var. Fondan fonlandığı halde, foncularla fonuna fon kattığı halde, evet bir hata yaptım, cezam neyse razıyım diyebilme erdemi göstermeyenlere söyleyecek sözümüz var. Sorumsuzlar, suskunlar, sessizler, servetlerine servet katanlar, oturdukları yerde köşe dönenler, ünvanlarını haksız kazançla kullananlar, sufleyle para yatırıp sufleyle para çekip köşeyi dönenler, yolumuzu ayırırız demesinden bile utanmayanlar, gıgı çıkmayanlar, size söyleyecek sözümüz var. Çünkü sus pussunuz. Çünkü bir çift söz söyleyemediniz ve hala susuyorsunuz. Hala saman altından su yürütmeye kalkıyorsunuz. Çünkü söyleyemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Çünkü peygamberinizi bile dinlemediniz. Beni hiç dinlemezsiniz. Makam arabalarınıza bindiniz. Kırmızı halılarda yürüdünüz. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Hayalini bile kuramadığınız servetlere kondunuz. Bütün bunları uzun adamın arkasına sığınıp yaptınız. O uzun adamın uzun yürüyüşüne ayak uydurmadınız. Yüzünüze nefsine uyandan, şeytana uyandan beriyiz diyenin hatırına yanlış yaptık, özür dileriz, cezamıza razıyız diyemediniz, diyemezsiniz. Makam arabalarınıza bindiniz, koltuklarınıza oturdunuz, emrinize binlerce bürokrat geldi, binlerce memur, binlerce işçi. Kamunun imkanları al önünüzde, ömrünüzde görmediğiniz saygıyı, itibarı gördünüz. Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız. Ona doğruyu söylemediniz ama bir kez olsun dürüst olamadınız ve olamazsınız. Lüks arabalara bindiniz, her köşeye bir gökdelen diktiniz, zenginleşip palazlandınız, banka hesaplarına dolarları, avroları doldurdunuz, fonlardan fon beğenip fonlandınız, bir yatırıp 1 milyon yaptınız, dünyalıkta sınır tanımadınız, emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız, çakarlı arabalarla çaka sattınız, süfli duygulara kapıldınız. Bütün bunları bir adamın arkasına yaptığınızı sandınız, onun uzun yürüyüşüne ayak uyduramadınız ve bir kez olsun hata yaptık diyemediniz, diyemezsiniz. Fon krizinde sorumluluğunuz olduğunu söyleyemediniz, söyleyemezsiniz. Çünkü siz peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz. Yine susuyorum öncekiler gibi, yine susuyorum diyor Hasan Öztürk ve bu çarpıcı yazısını tamamlıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
25: Fon soruşturması meclisin gündemine geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün genel kurula gelerek soruşturmayla ilgili milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor.
2: Fon soruşturmasında gözler meclise çevrildi. Soruşturmanın genel kurulda ele alınması ve milletvekillerinin bilgilendirilmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın genel kurula gelerek fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler vermesi bekleniyor. Yılmaz'ın soruşturmanın kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında milletvekillerini bilgilendirmesi planlanıyor. Genel kurulda yapılacak görüşmeyle birlikte fon soruşturması ilk kez kapsamlı şekilde meclis gündemine taşınmış olacak. Soruşturma kapsamında yürütülen adli ve mali incelemeler sürerken gözler şimdi meclis genel kurulunda yapılacak bilgilendirmeye çevrildi.
25: Önü vardım, sağım solum sobe tabiri caizse. Hakemlerle ilgili de deliller var. Bakan Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklandıktan sonra istifa eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla kimi hakemlerin adının karıştığı soruşturmayla ilgili olarak da konuşuyor. Biz hakemlerin kurallarına riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyalarda deliller var. Teşvik, şike, kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması olmaması lazım bunun diyor.
2: Türk futbolunda hakem dosyası soruşturması büyüyor. Sınav sorularının önceden dağıtıldığı ve bazı hakemlere mobbing yapıldığı iddiaları mercek altında. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Soruşturma sürecinde TFF ile aralarında bir koordinasyon olduğunu söyledi.
3: Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Yani şu an bir koordinasyon süreci var.
4: Faili meçhul cinayet dosyaları da gündemindeydi Adalet Bakanı'nın. Gürlek mahkemelerden 640 dosyanın alındığını, şu ana kadar 56 dosyanın aydınlatıldığını açıkladı.
3: Sadece bu suçlara bakan, dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığı, araştırma daire başkanlığı diye. Mahkemelerden özellikle faili meçhul kalmış dosyaları aldık. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor. Yani bunlar elbet hukuk onda hesap verecek.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeniden gündemde. Daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını belirten Gürlek, Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğini söyledi.
3: Sivri Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşmayı tüm yönleriyle yürütüyor. Yani özellikle şu an Fethi Kabir sonucunun, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucunu bekliyoruz. Yani ölüm sebebiyle ilgili o. Ama gelinen aşamada özellikle yani rahmetlinin gerçekten doğal bir ölümden ziyade bir müdahale sonucu öldüğüne ilişkin şu an tespitler var.
25: Adım adım seçime doğru gidiyor Futbol Federasyonu. Yöneticilerden Mevlüt Aktan dün istifa etti. Ardından 3 isim daha benzer yönde bir karar açıkladı ve Hacı Osmanoğlu yönetimi köşeye sıkıştı. Federasyon Başkan Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışından dönmesinin ardından Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle yeniden toplanacak sevgili dinleyiciler. Yapılacağı söylenen olağanüstü toplantı Cuma'ya ertelendi. İstişare toplantısı yaptı bazı yöneticiler ve seçime gitmekten yana olduklarını dile getirdi onlardan biri. Mevlüt Aktan, Aktan Futbol Federasyonu aile şirketi gibi yönetilemez diyor sevgili dinleyiciler. Yani futbol haricinde her şeyin döndüğü bir piyasadan bahsediyoruz. Akabinde Türkiye futbolunun geldiği yeri de tesadüfi bir sonuç olarak görmemek lazım. Çünkü sporun haricinde, futbolun haricinde her şeyi büyük bir utanmazlıkla her çarkı döndürmüşüz. Dünya Kupası fiyaskosunu biliyorsunuz, düşünmek bile istemiyorum. 3 maç sonra eve dönüş, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar 4 maç 4-0 bize yine hüsran biliyorsunuz. 0'ı çekti amili futbol takımı ve teknik direktörü Vincenzo Montella. Yollar çok büyük bir ihtimalle ayrılacak. Futbol Federasyonu yönetimi aylık 183 bin avro olan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak verecek ve iş bitecek. İddialara göre sevgili dinleyiciler, Montella'nın ipi çekilmişe benziyor. Spor dünyasında biraz daha belki uzun uzadıya anlatabiliriz, bahsedebiliriz. Amaç eğitimde fırsat eşitliği dedi Başkan Erdoğan. Akademik yıl açılışına 81 ile üniversite vizyonunu işte bu sözlerle anlattı. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkarttık dedi. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemesin, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik biz dedi. İstihdam hedefli yüksek öğrenimin yaygınlaştırılacağını söyledi. Acaba yeni hedefler neler ve nasıl olacak?
5: Üniversitelerimizin başarılarına inşallah yenilerini ekleyeceği verimli bir akademik yıl geçirmenizi yürekten temenni ediyorum.
4: Akademi dünyasına seslendi. Eğitimin önemine vurgu yaptı.
5: Devlet olarak eğitime yaptığımız her yatırım esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik yıl açılışında konuştu. Eğitime yapılan yatırımları anlattı. Her ile bir üniversite projesine karşı çıkanlara tepki gösterdi.
5: Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
4: Erdoğan, mesleki eğitimde istihdamın %90'lara ulaştığını belirtti. Bu modelin daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.
5: İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız.
4: Erdoğan'ın gündeminde yapay zeka uygulamaları da vardı. Endişesini de dile getirdi.
5: Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
4: Açılışta Harran Üniversitesi Çok Sesli Koro Topluluğu, Fırat'ın Öbür Yakasında Unuttuklarımız isimli dinletiyi seslendirdi. Gazze'de yaşananları hatırlatan Erdoğan, dünya unutsa da biz asla unutmayacağız dedi.
5: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
22: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
22: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Silah ve mühimmat üretmiştir.

0: insanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş

Umut satıyor Vincenzo Montella ama sorumluluğu taşımıyor. İşin gerçeği o. Amiliye futbol takımı Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kamuoyu üst üste 4 maçı kaybeden Montella'nın Vincenzo Montella'nın istifa etmesini ya da görevden alınmasını beklerken İtalyan teknik adam etrafa umut dağıtıyor, iyi yoldayız diye mesaj gönderiyor. Montella yani ben gitmiyorum isterseniz siz gönderine getiriyor işi. Yalnız gerçekten gidecek gibi bazı söylentiler çıktı. Amili takım teknik direktörü Montella ile yorulların ayrılacağına dair söylentiler var. Futbol Federasyonu yönetimi aylık 183 bin avro alan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak verecek ve işi tamamlayacak. Hani gönderin parasını gitsin bu adam artık yeter diyenlerin sayısı fazla. Montella ile yorulların ayrılması isteniyor. İtalyan teknik adamın bu umursamazlığına rağmen Futbol Federasyonu'ndan da bir hamle yok. İletişim dili olarak hatalarını hiç kabul etmeyen ve olup biten bütün olumsuzlukları dış etkenlerde arayan Montella bu konuda da yoğun eleştiri alıyor. İtalyan çalıştırıcının İtalya ile Türkiye'nin milli takım değerlerini ortaya koyarak onlar 800 milyon avro, biz 400 milyon avroyuz demesi üzerine akıllara Dünya Kupası'nda kaybettiğimiz Avustralya ve Paraguay maçları geliyor. Onlar kaç milyon avro hocam acaba diye sormak lazım. Vincenzo kendi kendisine gol atmış. Koltuğu tehlikede. Nereden nereye? A milli takımın maçlarını izlemek adına Dünya Kupası'nda sabahın 4'ünde meydanları dolduran taraftarın 3 aylık kısa bir sürenin ardından milli maçlara olan ilgisinin azalması içinde bulunulan durumun vehametini ortaya koyuyor. Genel eleştiri ise bu takım Dünya Kupası'nda bu kadar erken dönecek bir takım değildi. Bu takım üst üste 4 maçı kaybedecek bir takım da değil. Ancak Montella bu potansiyeli doğru kullanmıyor yönünde. Milli futbolcular biz de üzgünüz, hatta en çok biz üzgünüz diye konuşuyor. Gözünü Belçika maçına çevirdi en son. 4 maçı kaybettikten sonra UEFA Uluslar Ligi'nde A milli futbol takımı milliler kötü sonuçlara en çok üzülen biziz. Belçika maçıyla bunu tersine çevireceğiz diyor. Biz iyi niyetli olduklarını düşünüyoruz milli takım oyuncularının ama bu yetersiz oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Yeniden bir milli takım organizasyonu yapmamız gerektiğini, yeni isimlere güçlü, dinamik, genç ve kabiliyetli, parlayan isimlere yer vermemiz gerektiği gerçeğini göz ardı etmemizi gerektirmiyor. Sıfır puan olduğumuz gerçeğini unutturmuyor. 4 maçta 4 mağlubiyet gerçeğini unutturmuyor. Maalesef kalemizde gördüğümüz 11 golü de bize unutturmuyor. Bence A Ligi rüyası bitti. Milliler Kasım ayında İzmir'de Belçika ile oynanacak maçı kazanamaması halinde son maçlara kalmadan B ligine düşecek. Türkiye'nin Belçika'dan ikili averajla ayrılması gerekiyor. Ay Yıldızlar deplasmanda Fransa'yı mağlup edip aynı zamanda İtalya'nın deplasmanda Belçika'yı yenmesini de bekleyecek. Bu olasılıkların oluşması halinde Türkiye A ligine kalmak için play-out oynayacak sevgili dinleyiciler. Ya play-off'a kalıyoruz ya play-out'a kalıyoruz ama illa sona kalıyoruz. Sona kalan da dona kalıyor malum. Ligimize dönüyoruz bence. Yaklaşık 3 haftalık milli aranın ardından Süper

0: Birlikte heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sakatların iyileşmesi ve 2 haftalık yoğun çalışmalarla birlikte rekabetin ilk 6 haftaya göre daha yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü perde Galatasaray'la açılacak. 13 puan ve averajla 2. basamakta bulunan Sarı Kırmızılar Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Haftanın önemli maçlarından biri de Karadeniz derbisi. 10 puan ve averajla 7. sırada yer alan Trabzonspor cumartesi saat 16'da ligde zor günler geçiren Samsunspor'a konuk olacak. 10 puan ve averajla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, Çaykur Rize deplasmanına gidecek. Sarı lacivertler cumartesi 19'da oynayacak. Beşiktaş ise sahasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 12 puan ve averajla 3. sırada yer alan Siyah Beyazlar, 11 Ekim Pazar günü saat 19'da taraftarının karşısında olacak. Haftanın diğer maçlarında ise Gençler Birliği Ahmet Spor, Alanya Spor, Erzurum Spor, Konya Spor, Başakşehir, Gaziantep, Çorum karşı karşıya gelecek. Haftanın perdesi 12 Ekim Pazar saat 20'de oynanacak olan Eyüp Spor Göztepe maçıyla kapanacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

0: emeklilik.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
6: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gaziantep Kilis yolunun 15 ila 16. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri, İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Mali piyasalardaki son durumla devam ediyoruz. Amerikan doları 49.19 bandında. Dolar 49.19'da, avro ise 55.30'da. 55.30. Sterlin 65.22'de. 65.22. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi yine dalgalandı. Yine eksiye düştü. 70 puanlı yaklaşık olarak kaybetti ve günü 12.374 puanla tamamladı. Gelelim gram altına. Şimdi bir gram altının serbest piyasalarda satışı 6.591 lira. 6.591 lira gram altının serbest piyasa satış fiyatı. Çeyrek altın 10.743 liralar seviyesinde. Yarım altın ise 21.479 liralarda. Tam altın 42.842 lira. Ata altını 43.925 lira. Gümüşün gramı 96.13'lerde. 96.13. Ve Brent petrolün varil fiyatı o 100 doların biraz üzerinde. 101 dolar 47 sent seviyesinde.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Tüketiciyi üzerine 2.6 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin ekonomik refahını korumak amacıyla 9 ayda 360.578 firmayla yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünün denetlendiğini, tespit edilen uygunsuzluklara 2.6 milyar lira ceza kesildiğini söyledi, açıkladı. Reklamların da mercek altında olduğu anlaşılıyor. Tarladan sofraya her aşamada denetimin sürekliliği son derece önemli. Dönemsel denetim değil de sürekli denetim. Market, çarşı, pazar fiyatlarından haberdarsınız. Ne bileyim yani, taze fasulyeden sivri bibere kadar, kış sebze meyvelerinden tutun da geride kalan artık son demlerini yaşayan yaz sebze meyvelerine kadar fiyatların nasıl kanatlandığını ve uçtuğunu herhalde görmeyen kalmamıştır. Bu arada Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'la dün akşam görüştük. Hepinize çok selamı var. Yani bütün dinleyicilere, Radyo 7 dinleyenlerine, çalışanlarına benden selam dedi. Bunu da bu vesileyle iletelim ve devam edelim efendim hayatın içinden haberlere. Enflasyon rakamları değişiyor. Ancak enflasyonu arttıran, artmasına sebep olan bazı kalemler var. Enflasyonu düşürmek için acaba neler yapılabilir? Neleri doğru yapıyoruz? Neleri yanlış? Dinleyin.
9: Maliyet baskısı, arz talep dengesizlikleri, enerji, ham madde ithalatı ve dahası. Hepsi enflasyonu tetikliyor. Birçok kalem ürünün fiyat artışına neden oluyor.
10: En çok dikkat çeken kalemler gıda, konut ve aynı zamanda eğitim harcamaları. Özellikle enflasyon üzerinde hane halklarının vazgeçemeyeceği harcamalar olması sebebiyle ciddi bir baskı oluşturması söz konusu diye düşünüyorum.
9: Üretimde kullanılan enerji, ham madde ve akaryakıt dışa bağımlı olunca döviz kurundaki her kıpırtı doğrudan iğneden ipliğe zam mı getiriyor? Üretim hızına yetişemeyen tüketim fiyatları yukarı çekiyor ve tabii ki bütçe açıklarıyla beklentilerin bozulmasına neden oluyor.
10: Üretim maliyetleri dediğimizde döviz kurları, ithal girdilerse sebebiyle yine hem üretim içerisinde gerekli olan ham maddeler hem ithal ürünler, ayrıca enerji maliyetleri, küresel gelişmeler, küresel çapta emtia fiyatları, tabii ki bunlar yanında döviz kurundaki hareketlerin ithal girdi fiyatlarına ve ürün fiyatlarına yansıması, savaşlar, tedarik zinciri problemleri, bunlar konut, barınma ve eğitimle ilgili çeşitli kalemleri etkiliyor. Konut, barınma, eğitim dediğimizde sadece bir konuttan ya da bir evden bahsetmiyoruz ya da günlük tükettiğimiz gıdadan bahsetmiyoruz. bahsetmiyoruz. Bir ülkenin tarım sektörünün tamamından bahsediyoruz. Tarım dediğimizde enerji harcamalarımız var, tedarik zincirimiz var, küresel çapta rekabet edebilirliğimiz var. Eğitim dediğimizde sadece bir okuldan ya da biz eğitimcilerden de bahsetmiyoruz. Bunun içerisinde eğitimle ilişkili binaların, işletmelerin, kurumların giderleri, eğitim materyallerinin oluşturulmasına yönelik giderler, programlara dair giderler tamamını aslında düşünmemiz gerekiyor.
9: Enflasyonu düşürmek içinse alınması gereken önlemler bulunuyor.
10: En temel olarak üretim maliyetlerine yönelik, döviz kurlarına yönelik, beklentilere yönelik ve aynı zamanda da küresel çapta rekabet edebilmeye yönelik bütüncül politikaların benimsenmesi gerekiyor enflasyona müdahale edilebilmesi için. Örneğin fiyat istikrarına yönelik para politikaları. Küresel üretimle rekabet edebilmek, içerideki talebi karşılayabilecek büyüklükte ve nitelikte arzı aynı zamanda sunabilmek. Bunun yanında da üretim maliyetlerinin düşürülmesi için enerji, tarım gibi alanlardaki yatırımlara yönelik politikalara öncelik vermek güzel olacaktır diye düşünüyorum.
8: Ürün ve hizmet kalitemiz maalesef düşüyor ama fiyatlar roket gibi yukarıya doğru yükseliyor hem de uçuyor, uçuyor. Pahalı alıyoruz ama malların bir kısmı da ayıplı. İşin acı tarafı bu. Yılın ilk 6 ayında başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ayıplı hizmet şikayetlerinden. Başka bir ifadeyle tüketici uyuşmazlıklarının yaklaşık 3'te 2'si parasını ödediği mal veya hizmetin beklediği özellikleri taşımadığı iddiasıyla ortaya çıktı. Ürün gruplarında ise ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri ilk sırada. Bu kategorideki başvurular toplamın yaklaşık %18'ini oluşturuyor. Onu %15.13 ile dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği izliyor. İletişim aboneliklerinin payı %6.26, kredi kartlarının payı 5.37, sağlık hizmetlerinin payı 3.92 seviyesinde. İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin başvuruların oranı ise %5.38. En büyük kavgalar nerede oluyor biliyor musunuz? Mağazalarda. Tüketici uyuşmazlıklarının yarısından fazlası perakende ticarette. İlk 6 ayda perakende ticaret sektörüne ilişkin 249.240 başvuru yapıldı sevgili dinleyiciler. Hakem heyetlerine en fazla şikayet edilen ürün ve hizmetlerde fiyatların son bir yılda sert yönde yükselmesi. İstanbul, Ankara, İzmir en fazla uyumsuzluğun ve kavganın, şikayetin, uyuşmazlık için hakem heyetlerine müracaatın olduğu yerler. Ayakkabı ve kıyafet, tekstil ilk sırada yer alıyor. Şikayet konusu ayakkabı, kıyafet ve tekstilse başvurulardaki oranı %18, dayanıklı tüketim ve ev elektroniğinde ise %15.13, iletişim aboneliklerinde, GSM'cilerde ise %5.38, e-ticarette mesafeli sözleşmelerde 5.38, kredi kartlarında 5.37 yani bankalarla. Sağlık hizmetlerinde de %3.92 seviyesinde müracaatlar var. Şikayet konusu ve başvurulardaki payları böyle anlatılabilir. Görerek, mümkünse garanti ve haklarını bilerek, tüketici haklarını bilerek alışveriş yapmakta çok büyük yarar var. Aksi halde iş satışa açıldıktan ve tamamlandıktan sonra telafisi zorlaşıyor. Efendim İstanbul'da Kuyumcu Kent var. İşle civarında ilgilenenler bilirler. 16 firmadan altın takı toplayıp sonra battık bahanesiyle dolandırıcılık yapan 35 kişiden 33'ü yakalandı. Şüphelilerin topladıkları 64 kilo işçilik takı eritip, işçilikli takıyı eritip ham altına çevirdikleri ifade ediliyor. 33 kişi yakalanmış durumda. Sizi temin ederim. Yani bu dolandırıcılar ahmak değiller. Yani bir kere çok zekiler. Bir de bu işin piyasasını bilen isimler. Ucundan kenarından bu kuyum işiyle alakadar olmuş isimler. Yoksa bu çarkın içine girmeleri, güven tesis etmeleri, alışveriş yapmaları, altınları toplamaları falan mümkün değil. 16 ayrı firmanın toplam 64 kilogram altınlı ki yaklaşık piyasa değeri şu anda 418 milyon lira dolandıran bir çete bu. İddiaya göre OK ve HK öncülüğündeki bu grup üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerleri aracılığıyla Kuyumcu Kent'teki firmalardan Anadolu'da satacakları bahanesiyle işçilikli altın takıları topladılar. Topladıkları altınları kendilerine ait atölyelerde eritip saf altın haline getiren şüpheliler firmalara kısmi ödeme yapıp yeni ürünler aldı, ellerindeki altın miktarını sürekli yükseltti. OK ve HK öncülüğündeki bu grup sürecin sonunda iflas ettiklerini iddia etti, firmalara borçlarını ödemeyeceklerini söyledi. Dolandırılan firmaların yetkililerini yetkililerinin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda konuyla bağlantılı 35 şüpheli tespit edildi. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 33 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından şüphelilerin banka, elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına 18 adet taşıtla 13 adet taşınmaz mal varlığına da el konulduğu ifade ediliyor. 33 kişi yakalandı. 64 kilo işçilikli takıyı erittikleri ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 418 milyon lira. Kendi tezgahlarının olduğunu, atölyelerinin olduğunu belirten cümlenin altını bir kez daha çiziyorum. İşin uzağındaki tipler değiller maalesef, ama Kuyumcu kentteki 64 kiloluk altın vurgunu takıları eritip battık dediler, paranın da üzerine yattılar haberi bol bol karşımıza çıkıyor, haberiniz olsun. Peki, bol bol karşımıza çıkan haberlerden biri de şu: CHP'li Eyüp Sultan'da bir rezillik daha. İstanbul'u ahtapot gibi saran vurgun ağa bu. Eyüp Sultan'da da kendisine yer bulmuş. CHP'li belediyenin 36 aylık çöp toplama ve kent temizliği araç kiralama ihalesi şaibeli. Elde edilen bulgulara göre 18 Eylül 2024 tarihinde yapılan 17 kalem kapsamında 85 çöp toplama ve kent temizliği aracı kiralanması öngörülürken, yaklaşık maliyeti 641 milyon 988 bin lira olarak açıklanan ihaleye 11 firma teklif göndermiş. Şüpheli ihalede en düşük ve en yüksek teklif arasındaki fark da KDV dahil yaklaşık 141 milyon 800 bin lira olarak kayıtlara geçiyor. Sevgili dinleyiciler, 36 aylık çöp toplama ve kent temizliği araç kiralama hizmetinde de bol bol şüphe var. Genel Başkan ne diyor acaba? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında sert mesajlar verdi. Sloganını arınma olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki ve kamudaki usulsüzlüklere karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.
0: Arınma sadece CHP'de değil, büyük bir ölçüde arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız.
9: Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti. Kör kuruşun hesabını soracağız dedi.
0: Arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, kör kuruşun.
9: Yeni partinin grup toplantısından 2 saat sonra aynı salon CHP için hazırlandı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yasama döneminin ilk konuşmasını yaptı. Gündeminde arınma süreci vardı.
0: Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz.
3: Son dakika haber.
8: Tam bunu aktarıyorduk ki yeni bir operasyon var sevgili dinleyiciler ve gözaltılar var. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması düzenleniyor ve 17 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin arandığı haberi geldi. Tekrar ediyoruz, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk operasyonu var. Soruşturmada en az 17 kişinin belirlenen adreslerde gözaltına alındığı kaydediliyor. Kimler onlar henüz belli değil ama İki şüpheli de hali hazırda aranıyor. Haberiniz olsun.
11: 7 gün 7 sabah.
8: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 47 kişi gözaltına alındı.
9: MASAK raporları incelendi. Yolsuzluk operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Eski Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanma mercek altına alındı. Sayıştay raporları, MASAK raporları, teknik ve fiziki deliller tek tek incelendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine harekete geçildi. Serdal Sandal, belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticilerle çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri sahaya indi. Operasyonlarda önceki dönem belediye başkanı Serdal Sandal'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli yakalandı. Diğer bir şüphelinin yakalanmasına yönelikse çalışmalar sürüyor.
8: 5 başkan ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'le Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özbel'in görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Sevgili dinleyiciler, yeri gelmişken paylaşalım, sizinle konuşalım. Şimdi gelelim yeni gelişmeye. Ankara'da uygulama noktasında polislere ateş açıldı ve maalesef bir polis memurumuzun şehit olduğu bilgisi var. Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında durduruldu bir araç ve aracın içinden polislere ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu açılan ilk ateşte şehit oldu. Sevgili dinleyiciler, ihbar üzerine hemen yeni polis ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, failin kafasına sıktığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Saat 23-25 sıralarında yaşandığı Karacaören Toki yolundaki şok uygulama noktasında bir araç durduruldu. Aracın içerisinde 3 kişi vardı. Durdurulan araçta 3 kişi vardı. Öndeki kişilerin kimlik kontrolleri yapılıyordu. İşte tam bu esnada arkadaki kişi arabadan indi ve polis memuruna iki el ateş etti. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde, onlar alındı. Saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da müdahale ediliyor ama durumu ağır. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun diyor. Ankara Pursaklar ilçesindeki uygulamada ilk ateşte, bir araçtan açılan ilk ateşte maalesef ki bir polis memurunun şehit olduğu, hayatını kaybettiği bilgisi var. Peki, üzülmemek elde değil, kahrolmamak elde değil, ne oluyoruz diye soruyoruz arka arkaya. Hürsat uydularında ilk fırlatma 2027'nin ortasında dedi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Hürsat 2 projesine değindi. Hürsat 2 uydusunun Şimşek 1 roketiyle 2028-29 bandında fırlatılması planlanıyor. Ancak optik anlamda görev yapacak 1 metre altı çözünürlüğe sahip olacak Hürsat 1 uydumuzu önümüzdeki yılın ortalarında fırlatmayı planlıyoruz dedi. Şöyle devam etti.
12: Hürsat 1 projesi ilk olarak bizim kendi öz kaynaklarımızı başlattığımız bir proje. Esasında ilk uyduyu biz önümüzdeki yaz fırlatacağız. Hem kendi geliştirdiğimiz ekipmanları hem de kullanım ve yazılımları deneyeceğiz. Hürsat 2 ise Roketsan'la beraber İlk uydu fırlatmasını da yapacağımız bir uydu olacak. Yani bunu da hem uydumuzu kendi Hürsat'ımızı yapmış olacağız hem de yerli olarak fırlatmış olacağız. Bu anlamda gerçekten Türkiye'yi başka bir alana taşıyan bir projenin önemli bir parçası olacak. İstediğimiz şekilde konfigürasyon yapabileceğimiz bir uydu. LEO'da olacak. Takım olarak çalışacaklar. Dolayısıyla birçok görev yükünü, birçok uyduyla beraber farklı alanlara hizmet edecek şekilde tasarlayıp fırlatacağız. Bu anlamda Türkiye gerçekten uydu yarışında önemli bir mesafeyi de geride bırakmış olacak. Bugün imzaladığımız uydu Hürsat 2 uydusu Şimşek 1 roketiyle 2028-29 bandında fırlatılması planlanıyor. Ama bizim Hürsat 1 uydumuz optik anlamda görev yapacak ve 1 metre altı çözünürlüğe sahip olacak. Önümüzdeki yılın ortalarında fırlatmayı planlıyoruz. Üretimini de tasarımını da modüler yapmaya çalıştık. Modüler olacaklar. Çünkü seri üretime geçmek istiyoruz biz burada. Uydu bildiğiniz gibi pahalı bir üretim. Bunu ne kadar hızlı yapabilirsek, ne kadar çoklu sayıda ve maliyet etkin yapabilirsek o kadar fazla müşterimiz olabilir, satabiliriz. Ben ihracatının gerçekten önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü uydu alanı neredeyse patlayarak devam eden, büyüyen bir alan.
8: Mekke'ye Türk zırhı gidecek. Mehmetçik ittifak için sahaya iniyor. Sevgili dinleyiciler, bu hepimizi yakından ilgilendirir. Mekke ittifakı fiilen devreye girdi çünkü. Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da yine gündemde. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki zirvede kritik kararlar aldı. Birbirimize saldırı hepimize saldırıdır ilkesine dayanan Mekke ittifakı kolektif savunmayı devreye sokuyor. Türkiye'nin Yemen'de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Libya'da olduğu gibi orduya SİHA ve lojistik destek vererek ülkenin bölünmesi önlenebilir. Suudi Arabistan'a Türkiye ve Pakistan'dan elektronik harp sistemi ve füzelerle birlikte 200 aşkın askeri uzman nakledildiği haber veriliyor. Suudi Arabistan'ın kritik 4 doğal gaz ve elektrik tesisi alçak ve ortak irtifa Türk füzeleriyle korunacak. Ülkede Türk üssü kurulması da ayrıca masada. Yani Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulacak. kurulması meselesi. Eğer bu gerçekleşirse Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de görev yapmaya başlayacak. Sevgili dinleyiciler, Mekke İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olacak diyen Batılıların da açıklamaları var. Onların övdükleri şeylere ben ünlemle yaklaşıyorum. Zira uzun bacaklılar kendi emperyal çıkarlarından başka hiçbir şeyi ciddiye almazlar. Yahut vasıtalarıyla kölelerini yan yana getirebilirler. Gazze'yi unutmayın. Bugün 7 Ekim, soykırım 3 yıldır sürüyor maalesef. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımının üzerinden tam 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre en az 80 bin Filistinli katledildi. 10 binlercesi enkaz altında maalesef ya da kayıp durumda. Nerede oldukları bilinmiyor. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilse de saldırıları sürüyor katil İsrail'in. Uzmanlar durumu artık genosit yani soykırım yerine holosit yani yaşamın yok edilmesi olarak tanımlanıyor. Soykırım kelimesi kifayetsiz, yaşamın yok edilmesi diye tanımlıyor. Zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor sevgili dinleyiciler. Saldırılarda babasını ve 20'den fazla yakınını kaybeden 13 yaşındaki Musa El Memun ailesiyle çadırda yaşıyor. Memun, eğer savaşı durdurabiliyorsanız bizim hatırımıza, Gazze'nin çocuklarının hatırına ne olur durdurun, yanımızda olmanıza, bize destek vermenize ihtiyacımız var diyor. Gıdaya, elektriğe, temiz suya ulaşamadıklarını söyleyen Ahmet Matarsa, herkes bizi unuttu, bizi hatırlayıp sesimiz olun, yardım edin ve yanımızda olun diyerek çağrıda bulunuyor. Muhammed Helu'nun sözleri de çaresizlik içeriyor. Sevdiklerimiz tek tek kollarımızda ölüyor. Bugün 7 Ekim'in 3. yıl dönümü, ancak görüntüler yine aynı, yine aynı diyor. İsrail ordusu Deniz Feneri'nin Gazze'deki gönüllüsü Şakir Nebil Musa'yı katletti. Deniz Feneri'nin Hamas ve terörle ilişkili olduğunu iddia etti. Tehdit üzerine açıklama yapan Deniz Feneri, Gazze'de her gün 25 bin kişiye sıcak yemek dağıttığını ve Sabır Nelin Musa'nın 500 gönüllüden sadece biri olduğuna işaret etti. Sevgili dinleyiciler, Kuasi 500 gönüllüden sadece biriydi deniyor. Siz güvendiğiniz kaynaklar vasıtasıyla Filistinlileri desteklemeye devam edin lütfen. Bireysel manada yapabilecekleriniz var. Hiçbir şeyi görmezden gelmeyerek bir tavır ortaya koyabilirsiniz. Kendi önceliklerinizden fedakarlıklar yapabilirsiniz. Demiyorum ki onları reddedin yahut kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelin. Öyle bir şey dediğim falan yok ama alternatifleriniz var. Lütfen onlara yönelin. Onlar için yapabileceklerinizi, tasarruflarını, tasadduklarını, yardımlarınızı, hayırlı işlerinizi, sadakalarınızı, zekatlarınızı, illa Ramazan ayında olmasına falan da gerek yok. Yapabileceklerinizi bir an önce devreye sokun. Dünya gerçekten çok fani, çok boş, çok hızlı ilerliyor, eriyor ve yok ediyor. İnsanı da bu esnada yok ediyor. İş yerinize, dükkanınıza, evinize, şahsınıza, üzerinize, başınıza aldıklarınız, tercih ettikleriniz, keyfiniz, zevkiniz, ihtiyacınız için yekünler ödediğiniz, toplu toplu büyük paralar ödediğiniz, kartlarınız üzerinden hayatınızı sürdürdüğünüz bir dönemde illa şunu alın bunu almayın demeyecek bir duruma sahibim yani. Ama siz de gayet iyi biliyorsunuz ki aldığınız her ürünün menşei, nerede üretildiği, kime, hangi mesafede, uzaklıkta, yakınlıkta durduğu meselesi sizi sorumlu yapar ya da sorumsuz yapar. Sizi çok daha refah içinde kılabilir. Burada da, gerçek alemde de olabilir. Lütfen herkes bir düşünsün, yani bin düşünsün, bir eyleme geçsin ve en iyisiyle, en doğrusuyla eyleme geçsin istiyoruz. Şimdi Gazze'yi unutmayacağız, Filistinlileri unutmayacağız, bir de 13 gün tehlikesini unutmayacağız. Maalesef İstanbul'da bir saldırı gerçekleşti. Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı saldırı oldu. Liseli bir kız öğrenci tarafından yapıldı o saldırı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden biri maalesef yine hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.
9: Liseli kız öğrenci Kayaşehir mahallesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Saldırıda 3 ağır 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
13: Hepimize geçmiş olsun. Tedavisi süren yavrularımıza Allah'tan şifa diliyoruz.
9: Durum ağır olan öğrencilerden biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Hakkari'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.
14: Ağır yaralı bir öğrencimiz var. O öğrencimizi kaybettik.
9: Saldırının hemen ardından soruşturma başlatıldı. 10. sınıf öğrencisi olan kız öğrenci gözaltına alındı. Polis ekipleri okulda uzun süre inceleme yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 müfettişi görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da soruşturma için 1 mülkiye baş müfettişiyle 1 polis baş müfettişi görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği belirtildi.
8: Peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getiriyor. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkat çekiyor uzmanlar. Olayların görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir diyor. İstanbul'daki dünkü son olay saldırıların tesadüf mü yoksa sosyal bulaşma olarak tanımlanan taklit davranışların bir sonucu mu olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Uzmanlar detaylı haberlerin ve sosyal medyadaki görünürlüğün sosyal bulaşmayla taklit eylemleri tetikleyebildiğine dikkat çekiyor. Araştırmalar bir okul saldırısının ardından ilk 13 gün boyunca eylemlerin bulaşıcı kaldığını gösteriyor. Sosyolog Profesör Barış Erdoğan, artık şiddetin bir seyircisi var. Görüntüler çekiliyor, paylaşılıyor. Bu durum bazı gençler açısından şiddeti yalnızca öfkenin dışa vurumu olmaktan çıkarıp güç, görünürlük ve statü gösterisine dönüştürebiliyor derken çocuk ve ergen psikoloğu Buse Başakgil, bu tür olayların yoğun biçimde görünür olması risk altındaki gençlerde benzer bir eyleme dikkat çekebilirim düşüncesini tetikleyebilir diyor. Sosyal medyadaki haber paylaşımlarının saldırganın adının ve yüzünün gösterilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çeken doçent Ayhan Erbay ise kıyas ve sıralamadan kaçınmak lazım. En ölümcül gibi ifadeler bir sonraki kişiye açılacak bir çıta sunuyor adeta. Silahın okula nasıl sokulduğu gibi bilgiler, taklide hizmet eden şeyler. Araştırmalara göre okul saldırılarına ilgi duyanlar küresel bir çevrimiçi alt kültür oluşturuyor. Bunların içinde yalnızca taklitçiler eylemi tekrarlamak istiyor diyor. Sosyal bulaşmaya dikkat çekiliyor.
15: 7 gün 7 sabah.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
16: Vakıfbank sunar.
4: Açık bankacılık. Kullanıcılarının bir bankadaki finansal kuruluştaki finansal verilerini kendi rızalarıyla diğer bankaların veya finansal kuruluşların erişimine açmasıdır.
16: Vakıfbank sundu.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
17: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
18: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
19: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
20: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
19: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
20: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
21: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
22: Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: ekspertiz.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
22: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
23: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
24: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
25: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
26: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
27: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
28: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
29: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
28: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
29: Mutlu Akü bir numara.
30: Her güzele bir mi?
31: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
32: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
33: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %62 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Harem'den Kozyatağı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Oğuz Mahmut Bey Batı çıkışından Bayrampaşa'ya, Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Nevi şahsına münhasır yayınıyla Radyo 7'yi ve sabah yayınıyla Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 7 Ekim 2026 çarşamba sabahında. İstanbul'un yol halini hatırladık. Şimdi de sırayı Ankara'nın siyaset hali program hali alıyor.
7: 7 gün 7 sabah.
8: Ankara gündemi.
6: Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
9: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
6: İzmir'de AK Parti dönemi galiba bugün resmen başlıyor. Merak ediyoruz hem ayrıntılarını hem de planlı diğer gündem maddelerini.
9: Evet, öncelikle Ankara'da acı bir haberle uyandık güne. Bir polisimiz şehit oldu. Dün gece yaşandı olay Pursaklar ilçemizde. Şok uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durduruyor. Araçta kimlik kontrolü yapılırdığı sırada arkada oturan şüpheli inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş ediyor. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ni kaldıran Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı yapan şüpheli de olaydan hemen sonra kendisini yaraladı. Ankara Valisi Yakup Can Polat saldırgana gerekli müdahalenin yapıldığını ama onun da durumun ağır olduğunu söyledi. Kaçan diğer iki şüphelinin de yakalandığını açıkladı. Ankara bugün şehidini uğurlayacak. Ve siyasetin sıcak gündemi. Evet, ifade ettiğin gibi Başkan Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde olacak. AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katılacak. Partisinin genel merkezine MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda bir de katılım bekleniyor. İzmir'de AK Parti dönemi artık başlıyor. CHP'den istifa eden Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. AK Parti katılımı sanal medya hesabından duyurdu. İzmir Marşı ve Çiçek Açan Dağ videosuyla ilan etti. Özgür Özel bu katılıma dün çok sert tepki göstermişti. Grup toplantısına hainlikle suçlamıştı. O da bugün genel merkezde olacak. Gündeminde bu da var mutlaka ama fon krizi masası toplantısına iştirak edecek. CHP'liler bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde olacaklar. Özgür Özel'in de katılacağı ifade edilmişti ama an itibariyle henüz bir teyit edemedik bunu. Anayasa Mahkemesi önünde özgürlüğüne sahip çık, sansüre dur de buluşmasında bir araya gelecek CHP'liler, yeni partililer. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. O da gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmesini bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak, gündemdeki konuları görüşmek üzere. Dün gerginlik yaşanmıştı. Yeterli çoğunluk olmadığı için de genel kurul erken kapanmış, muhalefet de tepki göstermişti bu sürece. Bakalım bugün neler olacak, birlikte göreceğiz. Bugün ayrıca İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin meclis grup toplantılarının olduğunu da hatırlatalım. Ve soruşturmalarla ilgili son durum, İçişleri Bakanlığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Mezitli, Yenişehir belediye başkanlarının yerini görevden uzaklaştırdı. Ayrıca Ataşehir Belediye Başkan Vekili de görevden uzaklaştırılan bir isim oldu. Eyüp Sultan'da da benzer bir manzara vardı. Oralarda artık yeni seçim yapılacak. Ve gündemden son başlığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili olacak. Devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreni var bugün. Kura heyecanına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Küresel yatırım araçlarında yılın 19 aylık döneminde Amerika borsa endeksleri öne çıktı. Nasdaq 100 %19,42 yükselirken gümüş %20,80 düşüşle en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Fransa'daki yüksek borç krizi siyasi çıkmaz ve İspanya'daki erken seçim kararı euro üzerinde sert baskı oluşturdu, dolara değer kazandırdı. Yüksek nakliye risklerine rağmen körfez üreticileri Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat hacmini artırıyor. Irak, kargoları taşımak için ek gemiler kiralamaya başladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme var. Mecliste tasfiye edilen fonlarla alakalı yeni bir kanun teklifi sunulacak ve 10 maddelik o kanun teklifinin Ekim ayı içerisinde, yani bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacağı ifade ediliyor o teklifin. 350 bin kişiye bu ay içinde ödeme planı var. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan 350 bin kişiye işaret ediliyor. Ana para ve enflasyon farkları da ödenecek ama ödemelerinde kademeli olacağı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bilgi vermesi bekleniyor. Cevdet Yılmaz bugün genel kurula gelecek, meclis genel kuruluna soruşturma ile ilgili milletvekillerine bilgi aktaracak.
8: Fon soruşturmasında gözler meclise çevrildi. Soruşturmanın genel kurulda ele alınması ve milletvekillerinin bilgilendirilmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın genel kurula gelerek fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler vermesi bekleniyor. Yılmaz'ın soruşturmanın kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında milletvekillerini bilgilendirmesi planlanıyor. Genel kurulda yapılacak görüşmeyle birlikte fon soruşturması ilk kez kapsamlı şekilde meclis gündemine taşınmış olacak. Soruşturma kapsamında yürütülen adli ve mali incelemeler sürerken gözler şimdi meclis genel kurulunda yapılacak bilgilendirmeye çevrildi.
6: Fon soruşturmasında adı geçen bir isim vardı. İsmi Ali Emre Ballı, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Emre Ballı'nın 46 yaşındaydı. İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölüsü bulundu maalesef. Ballı'nın bulunduğu araç boş bir arazide Çekmeköy'de fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Ateşli silahla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ali Emre Ballı'nın intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Adı fon soruşturmasında geçmişti sevgili dinleyiciler. İlk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik olarak tedbir uygulaması istenmişti. Başsavcılığın sonra yaptığı değerlendirmede alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı. Finans sektöründe çok sayıda görev üstlendiği hatırlatılıyor. Ali Emre Ballı'nın şimdi aracında ölü bulunuşuyla gündemde maalesef. Ali Emre Ballı aracında ölü olarak bulundu. Sanki Kurtlar Vadisi devam ediyor gibi bir görüntü. Haksız kazanç elde ettiği belirlenen bazı isimler devletin açtığı hesaba paraları iade etmeye başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki fon soruşturması ile alakalı olarak şu ana kadar 47 kişi gözaltına alındı diyor ve bazı açıklamaları var.
8: Piyasadaki işlemler üzerinden yüksek kazanç elde ettiler. Bu paraları da yurt dışına çıkardılar. Ancak devletin radarından kaçamadılar.
10: Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu işte siz de biliyorsunuz. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı.
8: Fon soruşturması derinleşerek tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında fon ve portföy yöneticilerinin bulunduğu 85 şüpheli tutuklandı. Lüks araç, yat ve villalara da el kondu. Yurt dışına çıkardıkları paraların getirilmesi için girişim başlatıldı.
10: Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
8: Şüphelilerin paraları iade etmesi için hesap oluşturuldu. 5 kişi fondan elde ettikleri gelirleri iade etmek için başvurdu.
10: TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş.
8: Bu kapsamda eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşinin bankalardaki paraları Birleşik Fon Bankası'na aktarılacak. Soruşturma kapsamında dosyada ismi geçenler için adli süreç işlenecek.
10: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.
8: Akın Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin yol haritasını da anlattı.
10: Kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyü alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak.
6: Foncuların paraları bilin bakalım nereden çıktı? Virgin Adaları'ndan. Soruşturma yurt dışındaki vergi cenneti adalara kadar uzadı. Pusula ve Terra portföyün yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla Virgin ve Seyşeller Adaları'na taşıdı. Savcılık, foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmanın sürdüğünü kaydediyor. Öyle çarpıcı bir yazı var ki. 7 Medya Grubu'ndan Ülke Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Hasan Öztürk kaleme almış. Çok samimi, çok kalpten ve çok derinlikle düşündüren bir yazı ama müşterek aklı da ortaya koyuyor Hasan Öztürk. Şöyle diyor: ne zaman söyleyeceksiniz? Söyleyemezsiniz. Her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi mi? Dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dedi mi? Dedi. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimilerini şeytan aldattı dedi mi? Dedi. Unutmayın, biz yenilerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz dedi mi? Dedi. Peki yüzlerine bunca söz söylenenler ne yaptı? Hiç. Kimi arkasına baktı, beni kastetmiyor dedi. Kimi oralı bile olmadı. Kimi kalabalığa karışır, kaynar giderim kurnazlığına kapıldı. Kimi kapı kapı dolaşıp bu meseleyi sümen altı etsek diye yol yaptı. Kimi fondan fonladığı parayı verip sıyırmanın yolunu seçti. Oysa, evet oysa, kibirle yürüyüp gülü incitme gönül demişti. Bize Ömerler lazım diye haykırmıştı. Milletin efendisi değil hizmetkarıyız diye altını çizmişti. Bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışacağız diye de hedef koymuştu. Ruh ve kan kaybımız var diye öz eleştiri yapmıştı. Ben dahil layüsel yok diyerek eleştiriyi kendine de dahil etmişti. Hiçbirinden nasibini almayanlar söyleyenleri kulak ardı ettiler. Şeytana uydu, nefsine uydu, kibir abidesi oldu, yetinmedi, şükretmedi, yedi yedi doymadı. Binine bin katmak değil de milyar katmanın tamahkarlığını seçti. Bir tanesi de çıkıp ben yaptım, hata ettim, cezam neyse razıyım, özür dilerim diyecek erdemi gösteremedi. Her yükü onun sırtına vurup ama her fırsatı kendi lehine çevirme kurnazlığı gösterenlere söyleyecek sözümüz var. Son 20 yılda elde edilen A'dan Z'ye tüm kazanımlardan pay aldıkları halde yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Öz eleştiri yapmayanlara sözümüz var. Erdemden uzak duranlara sözümüz var. Fondan fonlandığı halde, foncularla fonuna fon kattığı halde, evet bir hata yaptım, cezam neyse razıyım diyebilme erdemi gösteremeyenlere söyleyecek sözümüz var. Sorumsuzlar, suskunlar, sessizler, servetine servet katanlar, oturdukları yerde köşe dönenler, ünvanlarını haksız kazanç için kullananlar, sufleyle para yatırıp sufleyle para çekip köşe dönenler, yolumuzu ayırırız demesinden bile utanmayanlar, gıgı çıkmayanlar, size söyleyecek sözümüz var. Çünkü sus pussunuz. Çünkü bir çift söz söyleyemediniz. Hala susuyorsunuz. Hala saman altından su yürütmeye kalkıyorsunuz. Çünkü söyleyemezsiniz. Söyleyemezsiniz çünkü. Peygamberinizi bile dinlemediniz. Beni hiç dinlemezsiniz siz. Makam arabalarınıza bindiniz. kırmızı halılarda yürüdünüz, ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz, hayalini bile kuramadığınız servetlere kondunuz, bütün bunları bir uzun adamın arkasına sığınıp yaptınız, o uzun adamın uzun yürüyüşüne ayak uyduramadınız. Yüzünüze yüzünüze nefsine uyandan şeytana uyandan biriyiz diyenin hatırına yanlış yaptık özür dileriz cezamıza razıyız diyemediniz diyemezsiniz. Makam arabalarınıza bindiniz, makam koltuklarınıza oturdunuz, emrinize binlerce bürokrat, binlerce memur, binlerce işçi verildi, kamunun imkanları sunuldu. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz ve bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız. Ona doğruyu söylemediniz. Bir kez olsun dürüst olamadınız ve olamazsınız. Lüks arabalara bindiniz. Her köşeye bir gökdelen diktiniz. Zenginleşip palazlandınız. Banka hesaplarına dolarları, avroları doldurdunuz. Fonlardan fon beğenip fonlandınız. Bir yatırıp 1 milyon yaptınız. Dünyalıkta sınır tanımadınız. Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız. Şakarlı arabalarla caka sattınız. Süfli duygulara kapıldınız. Ve bütün bunları bir adamın arkasına sığınıp yaptınız. Onun o uzun yürüyüşüne ayak uyduramadınız. Bir kez olsun hata yaptık diyemediniz, diyemezsiniz de. Fon krizinde sorumluluğunuz olduğunu söyleyemediniz, söyleyemezsiniz. Çünkü siz peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz. Yine susuyorum, öncekiler gibi susuyorum onun hatırına diyor. Hasan Öztürk yazısını sonlandırıyor sevgili dinleyiciler. Ne dersiniz, aynı kanaatte misiniz?
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Biliyorsunuz dün mecliste grup toplantıları vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var dedi ve Devlet Bahçeli ayrıca Erdoğan'ın 3. kez aday olmasını da istedi.
11: Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
12: Cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Meclise çağrı yaptı.
11: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve talebimizdir.
12: Cumhurbaşkanı

0: Den Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılacak. AK Parti İzmir Marşı ve Çiçek Açan Dağ videosuyla duyurdu olup biteni. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tabii bu duruma çok tepkili. Grup konuşmasında isim vermeden bugün AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi Özgür Özel. Satıp gidenler hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır dedi. Yine isim kullanmadı ama satıp gidenler haindir cümleleri gerçekten çarpıcı. Diğer cümlede hakeza öyle. Göz bebeği olarak gösterdiği kentte en iddialı isim olarak vurguladığı Cemil Tugay bugün ne Yeni Partili ne Cumhuriyet Halk Partili muhtemelen AK Parti ile olan üyeliğini ve aidiyetini bütün Türkiye'ye haykıracak. Bu tabanın da aynı şekilde AK Parti'ye geçtiği ya da geçeceği yönünde bir sonucu vermez. Ama tabanın hem partisine, oy verdiği partisine hem de partisinin gözünün merkezi gibi, odağı gibi gördüğü ismi olan güvensizliğini perçinler. Ben seçmen olsam böyle düşünürdüm mesela.
1: 7 gün 7 sabah.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 23, Edirne 26, Kocaeli 24, İzmir az bulutlu 25, Denizli 27, Afyonkarahisar 22, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 28 derece, Isparta 24, Hatay 26, Ankara parçalı bulutlu 21, Konya 20, Sivas 18, Düzce 21, Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon 19 derece, Erzurum sağanak yağışlı 13, Kars 14, Van 18, Diyarbakır 23, Mardin 21, Şanlıurfa parçalı bulutlu 24 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 39, Saraybosna 18, Roma 25, New York 19 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Bizi Yasin Hasan'ımız da dinliyor. Sevgiler gönderelim. Az evvel haberle ismi uyumlu olduğu için hop oturdu hop kalktı bizim delikanlı diyor. Ali Emre Kaptan o bizi babasıyla beraber kardeşiyle beraber mutlaka takip ediyor, dinliyor. Her ikisine de sevgiler gönderiyoruz. Arabadaki ma aile her birine sevgiler gönderiyoruz. Kaptan ailesinin bu vesileyle hatırlattığı için de çok teşekkürler. Barış Çeker'e çok teşekkürler. Yazı çok güzeldi diye ekliyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık sizin de. Hüseyin Yücel bizi dinliyor. Valla öyle güzel anlatıyorsunuz ki. Hasan Bey de çok güzel yazmış. Bunlar resmen ihanet içindeler diyor. Ne yaptın abi sen böyle diyen Muhsin Bey'e çok teşekkürler. Her cümleni böyle kalbime gömüyorum diye yazmış. İsmail Çomak bizi Kahramanmaraş'tan dinliyor. Bakın o kadar çok mesaj var ki biz zorlanıyoruz samimiyetle söylüyorum. Burhan Ettin Küçük çok teşekkürler. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde her birinize saygılarımızı iletiyoruz. Bitti. Bugün de bize tanınan süre bitti. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım. Hayatı, Türkiye'yi, dünyayı konuşalım diyoruz. Ben Mehmetcan huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek hoşçakalınız.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahı sundu. Baş yazıcı.
4: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin.

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Sevdiğinize o an gül veremiyorsanız gülü verin. Programı özgün müzikten iki eserle açtım. Her tarz müzikten nefis eserler. Bugün yine repertuarda. 11'e kadar sizlere arkadaşlık edeceğim.

Yalan dünya, her şey boş. Türk sanat müziğinde çok sesli müziği getiren isimdi Yıldırım Gürses. Allah rahmet eylesin. Evet, sanat müziğinden de iki eser dinlettikten sonra tarzımız hemen değişiyor ama kalite asla değişmiyor bu programda. Şimdi türküler. Samsun yöremizden nefis bir türkü, o güzel sesiyle Emel Taşçıoğlu söyleyecek.

Bugünkü programda efsane yorumcular, efsane türküler, efsane şarkılar olacak dostlar. Çarşamba günleri efsaneler geçidi yapıyoruz. Şimdi türkülerin yaşayan efsanelerinden Gülşen Kutlu'dan geliyor Halime Kız.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol. Umran Oto Expert.
7: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Ezgi'nin Günlüğü grubundan dinlediniz ve hemen peşine yine aynı güzellikte bir eserle ve yine müziğimizin efsane gruplarından biriyle, yeni türküyle devam ediyoruz. Yedi Kule.

Evet, grup Gündoğarken'den geldi esirimiz. Ankara'dan abim geldi. Haydi ufaktan ufaktan türkülere geçiş yapalım. Ankara'dan İstanbul'a. Neden geldim İstanbul'a? Burhan Çaçan söyleyecek.

Müziğimizin efsane yorumcularıyla programımız devam ediyor. Burhan Çaçan'dan sonra şimdi Ahmet Kaya. Az önceki dinlettiğim eserin peşine. Bu eser öyle yakışacak ki.

Türkülerden bir demet dinlediniz. Şimdi tarzımızı değiştirdik. Sıkılmadan dinleyeceğiniz bir listeyle hafta içi her sabah ben Erkan Koç 9'da başlıyor, 11'e kadar sizlere eşlik ediyorum. Şarkımızı çok güçlü bir yorumcu, çok temiz okur Ayhan Aşan söyleyecek. Ben sana yandım.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz. Radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Her gün farklı bir bölümün olduğu Erkan'la Çok Canlı'da çarşamba günleri efsaneler geçidi oluyor. Müziğimizin efsane yorumcuları, her tarz müziğin efsane eserleri işte bu programda. Kibariye'den sonra yine çok güçlü bir yorumcu Ümit Yaşar.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize fuzul lazım. Ekspertise Dynobile.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: ederim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türküler deyince ilk akla gelen isimlerdendir Neşet Ertaş. Ve türkülerin o efsane isminden bir eser olmazsa olmazdı bugün. Küstürdün gönlümü diyecek büyük usta.

son bir efsane türkü daha dinleteyim. Ardından çok kısa reklam aramız olacak. Sonrasında tarzımızı değiştirerek efsaneler geçidi devam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Ekspertise
1: Dino Bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertise. Musullu küçük ev aletleri.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan

Arabesk'in büyük efsane yorumcusu Müslüm Gürses'ten dinlediğiniz şarkıyı ve efsaneler geçidinde şimdi Radyo 7 mikrofonunda Kamuran Akkor. Beni kaybettin artık.

Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Radyo 7'de ben Erkan Koç. Bu sabahınıza da efsane sanatçılarla, efsane şarkılarla, türkülerle eşlik etmeye çalıştım. Programın finalini de elbette yine efsane bir isimle yapacağız. Ferdi Tayfur, Bu Şehrin Geceleri diyecek. Size çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Gününüzün geri kalanında keyifli anlar yaşamanız dileğiyle gününüz güzel olsun. Yarın sabah Mevla nasip ederse ben yine 9'da mikrofon başında olacağım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da polis uygulama noktasında açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Tasfiye edilen fonlara ilişkin 11 maddelik yeni bir kanun teklifi meclise sunuldu. Düzenlenen

0: Düzenlemenin Ekim ayı içerisinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çeşme Belediyesi'ne rüşvet ve sahtecilik iddialarıyla operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevinden uzaklaştırıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Amerikan doları 49,20, avro 55,17, gram altın 6538, çeyrek altın 10.760 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.339 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Vakıfbank sunar. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Burada sanki böyle sevdiğine kendine iyi bak demekten daha fazlası var. Öyle sana bıraktığım sevgiyi bir koru, bir hoyrat davranma. O sevgide de hani şöyle benden bir parça var diyor, daha ne desin değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Eda'lı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım sizler. Harika, hoş geldiniz.

Yok, aşk başında bela değildir bence. Bence yanlış kişiye denk gelince, karşılığını bulamayınca insanın içini rahatlatmak böyle. Daha doğrusu kendimizi rahatlatmak yerine sürekli böyle yorulduğumuzda aman canım bu da bela mı oldu deriz ya. Yoksa güzel sevildiğin yerde aşkın ne suçu var? Ha bir tarafta buna oturur, ağlar, üzülür, hüzünlenir ama aşka değil. Emeklere, emeklere.

Biz seninle neleri atlattık, nelerin üstesinden geldik, değil mi? Güzel anlatıyor aslında, işte insanın zor anında duymak istediği şey bu, değil mi? Hani böyle çözüm bulamıyorsun ama yine de böyle yanında olduğunu hissetmek, hissettirmek güzel. İnsan arkasında birinin durduğunu bildiğinde en ağır şey bile böyle daha kolay gelmez mi böyle yanı başınızda olduğunda? O yüzden sevdiklerimize kıyamayız.

Ay, insan ister istemez soruyor niye? Ağlamak güçsüzlük değil ki. İnsan olmanın bir tarafı. Hani böyle içine atmak mı daha güçlü olmak, yoksa canın yandığında böyle gözün yaşının akıp gitmesine izin vermek mi? Eskiden böyle öğretmişler ya, aman erkekler ağlamaz, güçlü olur, belli etmez. Yo, ağlar. Canı acıyorsa. Ayrıca bu güçsüzlük de değildir değil mi? Böyle birikenler var içimizde, söyleyemediklerimiz var. Onlar böyle bir dışarı çıkıyor, bir hafifletiyor, bir toparlıyor, bir yoluna devam ettiriyor. Güçlü olmak için ağlamamak değil, böyle düştüğün yerden yeniden kalkmaktır ya mesela.

Zaten şöyle bir baktığımızda herkesin kendine göre bir derdi var değil mi? Dışarıdan böyle ne kadar neşeli, rahat, tasasız. Ama bir de böyle içeride kopan fırtına. Kimi anlatıyor, kimi konuşmuyor, kimi gülüp geçiyor. O yüzden de hani baktığımızda herkes bir şeylerle bir şekilde uğraşıyor değil mi? Güler misin? Yoksa

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek

0: dedim.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Expertise. Dino Bile.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Kart'ta. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ama geçecek. Bir şekilde üstesinden gelinecek. Çünkü hiçbir şey böyle ilk günkü ağırlığıyla kalmıyor değil mi? İnsan alışıyor. Alışıyor demeyeyim de hani insan güçleniyor, toparlanıyor ve bir şekilde yoluna devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlerken sevdiklerimizi ihmal etmeden onlara da seslenelim. 0507-977-0101 radyoydu WhatsApp hattı üzerinden. An itibariyle fotoğraflı mesajlarınız gelsin isimlerinizle birlikte bulunduğunuz yerlerle. Ve radyoydu Instagram'da yeni fotoğrafın altına da mesajlarınızı ulaştırın, olur mu?

olursanız olun bir yerden mutlaka size dokunacak değil mi şarkılar? Arabada, iş yerinde, evde, yolda, neredeyseniz. Güzel şarkılar, sonra keyifli bir sohbet değil mi? Bütün gün havasını değiştirebiliyor. Hani böyle şarkıları peş peşe sıralıyorum gibi geliyor ama hayatın içinde ne varsa onu da paylaşıyoruz sizinle. Sizlerden gelen mesajlar da yayında olacak diye söylemiştim. Radyo'nun farkı bu zaten. Hani frekanstan öte yıllardır süren bir yol arkadaşlığı. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 diye boşuna demiyoruz.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor. Tugay'ın rozetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çeşme Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli belirlendi. Hakkında karar çıkarılan şüphelilerden 17'si yakalandı. Üsküdar'da kontrolden çıkan bir vapur tarihi yalıya çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken yalı ve teknede hasar oluştu. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 8 kişi öldü. Hava bombardımanlarında 27 kişi de yaralandı. ABD Büyükelçiliği Rusya'daki veba şüphesi üzerine vatandaşlarını uyardı. Bölgedeki ABD'lilere yerel sağlık kurallarına uyma çağrısı yapıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçiyor.

0: geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Samsun 20, Nevşehir 16, Erzurum 13, Şanlıurfa 24 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın para politikasında beklendiği ölçüde sıklaşmayabileceğine yönelik öngörülerle şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Vakıfbank'la devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Herkes.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Herkes. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Kimler bizlerle birlikte nerelerde? Hemen şöyle mesajlara bakacağım. Kimler bizlerle birlikte diye. Vallahi ben de merak ediyorum. Konya'dan selamlar gönderen, bahçe işlerini keyifle yaparken bizleri dinleyen oğlu Mahmut Miran'ına şarkı istiyor. Gönderelim tabii. İskenderun'da Delal var. Yine seni dinliyorum demiş. Moral buluyor bizimle. Gurbette olan, sevdiği eşi, yanında olan Gülten ve Seher için. Gelsin tabii.

Eda Hanımcığım, sizi bekliyorum. Bakayım nasıl bekliyorsunuz beni? Fotoğrafı gördüm. Çok seviyoruz demiş, ben de öyle karşılıklı. Adapazarı selamlar gönderiyor Terzi Hümeyra. Terzi Hümeyra usta Merve Nur. Bu defa diyor mesajı Hümeyra abla yazdı diyor. Hanginiz Hümeyra abla? Ay çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Sadullah Durmaz için şarkı istiyoruz. Gelsin tabii. Sadullah Durmaz'a da armağanımız olsun. Annesiyle beraber sürekli bizleri dinliyorlar. Kahramanmaraş'ta, Şerife Isparta'da Feride Nur. Bugün KPSS lisans açıklanmış, son sınıf olduğu için kendini denemek istemiş. E hadi bakalım. Anneciğine de sevgiler gönderip onu çok sevdiğini söylüyor.

0: Şimdi bir taraftan da der ki her aşk kendi masalını anlatıyor, kendi masalını yaşıyor. Sonra mı? Sonrası onsuz olamıyor.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

0: Bilim.
1: Ben bilimsel biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Emeklilik.
6: Reklam.
7: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

Yıkar mı sandın beni o yalancı ayrılık. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Ayşe Hanım var İsviçre'de bizimle olan. Arkadaşı Emişkaya için bir şarkı rica ediyor. Fadik Hollanda'da 7/24 her zaman Radyo 7 demiş. Vallahi harika görünüyorsunuz bu arada. Güzel bir fotoğrafla bizlerle beraber olduğunu gösteriyor. Manzara da güzel ama. Bu şarkıyı dinleyelim sonra devam edelim.

Ayrılık, ayrılmayın tabii. Ayrılık deyince böyle insanın aklına hemen gitmek geliyor ama her ayrılık da böyle bir kapıyı çekip çıkmak değil tabii. Böyle aynı evin içinde uzaklaşmak da ayrılık oluyor. Konuşacak onca şey varken susmak da bir nevi ayrılık değil mi? Hani böyle biraz da iki insanın birbirinin hayatından yavaş yavaş eksilmesi gibi. Bir zamanlar böyle her şeyi anlattığın insana artık hiçbir şey anlatmak istemiyorsun ya. Onu söylüyor zannediyorum. Hollanda'da Özgür Darıcı bizlerle. Şarkışlaya şarkı gönderir misiniz demiş. Tabii ki gönderirim. Manisa Gördes'te Rıza Poyraz var. Bütün sevdikleri için şarkı istiyor. Ordu'dan selamlar gönderen Sefer Özler manzara eşliğinde bir fotoğrafla bizlerle birlikte. Kahramanmaraş'ta Mustafa Kar. Neler yapıyorsunuz, hazırlık mı? Annesi için şarkı istiyor.

Rosina. Ve Isparta'da Feride Nur. Feride Nur, az önce okumuştum mesajını. Erzurum'da Bilal Bey için gelecek şarkı.

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nin 4. haftasında İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı. Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal 4 ay sonra takım buldu. İspanyol oyuncu kariyerine ülkesinde devam edecek. Carvajal Getafe'ye imza atacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.159 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.19, Euro 55.11. Gram altın 6.515 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101.86 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gaziantep Kilis yolunun 15 ila 16. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri, İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli

0: sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıf Bank'la devam ediyor.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bir gönül sayfası daha kapandı. Ne ağır bir cümle değil mi? Böyle hani insan hayatında nice sayfalar açılıyor, kapanıyor. Hepsinin sonu istediğimiz gibi gelmiyor tabii. Oluyor mu? Hayır, hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor. Kimisi işte yarım kalıyor. Kimisi hiç beklemediğimiz yerde bitiyor. Ama kapanan her sayfa böyle yaşananları da yok etmiyor. Kör değiliz. Hani hatırası var, izi kalıyor. Hayat da böyle değil mi? Önümüze böyle sürekli yeni sayfalar açıp duruyor. Biz de onlara bakıp duruyoruz. Güzel, keyifli mesajlar var. Birazdan onlara bakacağım ama önce bir bana sor. Bana bir sor bakayım, ben ne yaşıyorum, ne hissediyorum diyor.

Manisa merkezde çalışanlar var, Ustaoğlu çalışanları. Herkese selam olsun, kolay gelsin. Denizli'de Songül Hanım var, kızları Zeynep, Zehra, eşi Ramazan. Duyuyorlar değil mi? Onlara da armağanımız olsun. Ablacığım, benim mesajımı da okur musun? Okurum, Kayseri'de. Bu da ben. O da sen. Sen çok güzelsin maşallah ama ismini de yazdın mı? Güney. Seni çok seviyorum. Azerbaycanlıyım demiş. Mutfakta beni dinliyor. Bütün sevdikleri için de şarkı istiyor. Ay canım benim, maşallah sana. Gelsin tabii güzel şarkı.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım.

aratır. Bir de böyle bir durum var değil mi? Gelenler gideni elbet aratır. Yani sen hani böyle yanı başındayken, yan yanayken bir kıymet bilsen mi acaba diyor. Kocaeli İzmit. Çiğdem Akyüz var, patronları Semiha Hanım, çalışma arkadaşları Yıldız Fatma Gülsüm ve onu tanıyan herkes. Fransa'da Erkan Demir sıradaki şarkıyı çalıştığı David değil mi? Eloy. Onları armağan ediyor. Almanya'da kim var Almanya'da? Almanya'dan Zonguldak'a selamlar, Ömer Çetin göndermiş.

Daha gitmiyoruz canım. Okuyacağımız mesajlar var. Manisa Gördes'te Emine Hanım var mesela. Eşim Azim, değil mi? Onun için şarkı istiyor. Bu fotoğraf kimin? Radyo Eda ailesine selamlar der. Manisa'da Ali Ay, eşi Hülya Hanım'la birlikte fotoğraflarını göndermişler maşallah size. Konya'da oğlu Mahmut Miran, okumuştum ben mesajınızı. Manisa Organize Sanayi'de de Ali Gökçek var. Manisa Gördeslilere göndermek istiyor. Salatalık toplayan kardeşlerine gelsin tabii.

0: Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar. Finansal konsolidasyon. Ana ortaklık statüsündeki bir kuruluşa ait finansal verilerin, sermayesinde paya sahip olduğu kuruluşların finansal verileriyle birleştirilmesi, raporlanması ve tek bir işletme gibi sunulması işlemleri sürecidir. Vakıfbank sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Umran Oto Ekspert.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Yerim de yerim.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel, keyifli şarkılarla. Ajda Hanımcığım, hava çok güzel galiba Almanya'da. Murat Aslan'a şarkı istiyor. Gelsin tabii bu güzel manzaranın keyfine. Balıkesir Bandırma'da Melda var. Kendim için şarkı istiyorum demiş. Alanya'da Bünyamin Bey var. Kıymet bilmeyen vefasız bir sevdiği varmış. Şimdi o sizin kıymetinizi bilmiyor. Bir de vefasız. Şimdi ona şarkı mı yayınlayayım değil mi siz dururken?

Böyle bazı şarkıların arkasından insan amin diyesi geliyor değil mi? Yardım et Allah'ım. Mersin'de ay aracınızda mı dinliyorsunuz bizi? Gültekin Baran var öğrenci servisinde. Radyo 7 diye oh ekran görüntüsü atmış, süpersiniz, sağlıklı seyirler. İsviçre'de hayran hayran dinlediğim şarkılar var Radyo 7'de. Ayşe Hanife ve yanındaki torununa. Adana'da Ebru Hanım var, Serkan Boyraz için şarkı istiyor. Toronto'da İsmail Bey var, eşi Halim Hanım için kızları Fatoş ve Ceylin'i var. Burada sabah 6. Oh günaydın o zaman size. Sevgiler, selamlar. Denizli'de Zuhal var. İki defa mesaj göndermiş. Görmemişim ben mesajınızı. O da benden bir şarkı rica etmiş. Abla mesajımı okur musun? Leyla Aksu. Hayatına güzellik katan arkadaşı Dicle. İyi ki tanımışım onu diyor. İyi ki vallahi kahveler de hazır. Ay bu arada fincanına bayıldım. Maşallah diyeyim de bir şey olmasın.

Valla ahımızı alır alan da diyor, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Valla çıkıyor, aman aman dikkat etmek lazım. Bu güzel şarkıyla da veda etmek lazım. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı radyoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı toplantısında fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler dedi. Bu açıklamanın üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya ile bugün şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklif Cuma ya da Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. KPSS lisans oturumunun sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 kamu personel seçme sınavı KPSS lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Beyaz Saray'ın eski Covid-19 müdahale direktörü Dr. Ashish İha, Rusya'daki veba salgını iddiaları ile ilgili konuştu. Rusya'nın gizli biyolojik silah programında bir sızıntı gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. İngiliz basını ise bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini iddia etti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. Fenertepe Habibler yönünde orta şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nde ise her iki istikamette ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın para politikasında beklendiği ölçüde

0: yaklaşmayabileceğine yönelik öngörülerle şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Auto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Samsun 20, Nevşehir 16, Erzurum 13, Şanlıurfa 24 derece.
2: En güvenilir

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
5: Var var hepsi dokuda var.
6: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında. Hadi.

Ben de diyeyim ki saklamayın Radyo 7'yi. Dinliyorsunuz, dinlediğiniz gibi dinletin, paylaşın, sesimiz daha çok gönüle ulaşsın. Sevgili dostlar, Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığı ve bu harika radyoda günde iki programda yayındayım. Gündüz 14, gece 24 gölge saati. Çokça anlatacaklarım var, dinleteceklerim var. Allah'ım gönlüme ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Hoş geldiniz.

Teknik ekibe bunu hemen sesleniyorum. Radyo 7 teknik ekibine bu parça böyle pat diye kesiliveriyor. Pat diye. Evet, düzeltmemiz lazım. Canlı canlı yakalamışken inşallah beni duyuyorlardır. Sevgili dostlar, şimdi sıradaki şarkı Sev Yeter diyecek. Sev Yeter. Acaba sevmek yeter mi? Yetiyor mu? Ya bilmiyorum, ben sıradan aciz bir kardeşinizim. Pek bunun böyle olduğunu düşünmüyorum, biliyor musunuz? Ya öyle bir çağ ki hani hangi yüze inanalım, hangi söze güvenelim, kendimizi nerede güvende hissedelim, şaşırdık kaldık ya. Öyle vicdansızlığın, sahtekarlığın böyle zirvesi bir dönem. Dünya adına söylüyorum. Rabbim aklımızı, vicdanımızı, sabrımızı, gücümüzü korusun, yardım etsin. Böyle acı bir gerçekle devam etmiş oluyoruz. Aç radyonun sesini, aç yüreğini. Gölgen seninle.

Hani az önce dedim ya, ulan hangi yüze inanalım bilemedik diye. Ya haksız mıyım? Karşında yüzüne gülüyor mesela. Biri var, sana yüzü gülüyor. Ama içten içe ağzının içinde dişini sıkıyor. Tabii bazıları gülüşüne aldanmaman gereken tiplerdir. Allah öylelerin hasedinden de fesadından da korusun bizi. Kurban olduğum anamın ve çoğu ana babanın evladına ettiği bir dua vardır ya, Allah iyilerle karşılaştırsın. Hakikaten öyle ya. Zaten zor baba dünya. Bir de böyle ucuzlarla mı uğraşacağız?

Ne güzel bir şarkıdır bu ya. Ferdi Tayfur'un çok şarkısı var böyle. Dinlediğinde sana iyi hissettirir kendini. Yani sözlere baktığında hasret vardır, ızdırap vardır. Ama garip bir şekilde o beste, o düzenlemeler, seçtiği enstrümanlar iyi hissettirir. Şimdi düşünüyorum bak, yapay zekası var. Synthesizer'lar var, işte bu klavyeler böyle full her şeyi yapabilen. Aranjörlerin işi eskiye göre daha yüklü ama ortaya çıkan eserler eskisi gibi dolu değil. Niye? Eskiden baba stüdyoya bir giriyorlarmış. Ne deniyor ona? Hücum kayıt. Kemanı, bağlaması, kanunu, udu yapay değil. Ve çok usta sanatçılar. Öyle olunca yani 60'lı 70'li yıllar, 80'li yıllarda yapılan şarkıları biz bak yıl ne olmuş hala lezzetle dinliyoruz. Yapaylaşmamak lazım. Kullan teknolojiyi ama ruhunu kaybetme.

0: Öyledir, karnı aç olana kuru ekmekle soğan bal gelir.
1: Beni böyle sensin.
0: Gözü aç olana padişahın sofrası boş gelir. Kimi tek lokma ile şükredecek kadar zengindir. Kimi de baba köşkte otursa yine de hali fakirdir içi. Çünkü huzur sofranın bolluğundan önce gönlün kanaatinden doğar. Öyle. Gözü doymayana dünyayı versen doymaz.

Ya Dadaş İbrahim Erkal'ın şarkılarından biri bu. Çok güzel değil mi ya? Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı. Güzel insandı. Ben hiç duymadım ki birini incitmiş olsun. Sevgili dostlar, yeni kitabım 8 yıl aradan sonra yeni bir kitabım yayımlandı. Matbaadan çıktı. Bir 5 güne kadar tüm raflarda, kitapçılarda olur. Yüreğinin kıymetini bil. Evet, yurt dışındaki ilk imzası için Almanya'ya geliyorum 17 Ekim'de. Hatta bir davet daha var galiba. Menajerim bugün yarın netleştirir. Dönüş biletini almış olmama rağmen 18 Ekim'de bir başka şehre gitme durumum var. 17 Ekim'de Stuttgart'tayım. 18 Ekim'de netleştiğinde onu da duyururuz. Ve yurt içindeki ilk imza nerede olacak? Konya Kitap Günlerinde. Ne zaman? 25 Ekim. Hem Radyo 7'de tanıtım jingle'ları hem sosyal medyada afişler ince ince başladı. Yani görmek, duymak isteyenler hem takipte olsunlar sosyal medyadan hem de Radyo 7'den ayrılmasınlar.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Bay bay, hepsi dokuda bay.
1: Yedi. Vakıfbank sunar. Ekspertiz. Bir taşıtın, aracın, gayrimenkulün veya menkulün projesine, ruhsatına bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce takdirinin yapılmasıdır.
2: Vakıfbank sundu. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Mutlu yıllar mutlu akü.
3: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Musullu küçük ev aletleri.
6: Alanda, satanda mutlu.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj şoför ekspertiz.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ne kadar doğru bir cümle. Kendim ettiğim, kendim buldum. Ayetle sabit, hakikaten öyle. İnsan ne yapıyorsa kendi elleriyle yapıyor kendine. Kıymetli dostlar, Neşet Ertaş Gönül Dağı diyecek. Başkasından değil, direkt Neşet Baba'dan dinleteceğim. Gönlü dağ gibi bir insandan bahsedeceğim. Annen. Lütfen, hani ben radyonun sesini aç derim ya hep. Bunu boşa demiyorum işte. Beni iyi dinle. Önce Allah'a, sonra da annene itaat et. Mesela rızık darlığından çoğu şikayetçidir. Rızkın gelmedi mi? Annene git. Onunla ilişkini düzelt, yükselt. Ayaklarını öp. Annenden dua al. Vallahi beklemediğin nimetlerle Rabbim seni rızıklandıracak. Dene. Buradan beni duyan yurt içinde, yurt dışında herkese diyorum ki, işten mi kovuldun? Hiçbir yerde dikiş tutturamıyor musun? Her gün başı boş dolaşır bir hale mi geldin? Lütfen ananın yanına git. Elini öp. Onunla aranı düzelt. Göreceksin ki beklemediğin yerden ne müjdeler gelecek. Ve soruyorum. Annen senin yanında servetinden, çevrenden, işinden, ticaretinden daha değerli mi? Yoksa annene boş zamanlarını, arta kalan vaktini mi ayırıyorsun? Bu sorunun cevabını kendine sor. Kendin cevapla. Mutluluk istiyorsan dostum, annene hak ettiği değer ver.

Ay canım Tevfik abim, ya diyor anne vefat ettiyse. Allah sabır versin. Birçok şeyin belki boşluğu dolar şu hayatta da. Benim anam hayatta. Bunu belki şu an tam annesi vefat etmiş biri gibi dillendiremeyebilirim hak ettiğimce. Hani gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama herhalde onun yeri dolmaz be baba. Evet. Bir şiir okuyayım mı? Çok sevdiğim bir türkü var. Hatta bu türküyü ben kendime armağan edeyim. Sevene de gelsin. Hadi bakalım. Allah Allah. Haklısın be. Bu senin hakkın. Suçumu yüzüme tokat gibi vur. Gücenirim diye çekinme sakın. Deli rüzgar gibi yerlere savur. Evet, benimle kurduğun düşü yok ettim. Simsiyah saçlarını tel tel ak ettim. Ben bütün bunları çoktan hak ettim. Ateşimi yaktı, közünde kavur.

Sen sevgi istedin, ben oldum zalim. Sen huzur istedin, susmadı şu dilim. Evet, ben senin sevgine layık değilim. Ben karşında mahcup, sen dağ gibi dur. Kölen olsam azdır, ne olsam az. Mutluluğa giden yolum olsam az. Kes artık be cezamı, hiç sözüm olmaz. Sen nasıl istersen, ne dersen, odur.

Vay, vay, vay. Elim çarptı. Özür diliyorum. Ama bunu ne yapalım? Telafi edelim. Neyle telafi edelim? Şununla telafi edelim. Sizi duman edeyim. Nasip ya. Hani derler ya, nasipsiz dayak bile yenmez diye. Nasibimiz o kadarmış. Radyo 7'desin gölgeyle.

Farkında olmadan geçti seneler. Şu ömrün peşinden yetişemedim. Adımlarım benden öndeler. Onlarla bir olup bitişemedim. Bilmedim ulan sevginin aşkın tadını. Düştüm ayrılığın bitmez derdine. Hasret mi vuslat mı bunun adını? Muhabbetle el ele tutuşamadım. Bir gün olsun adam gibi kavuşamadım.

Şimdi Haber 7'de Osman Ateşli var. Haber 7 genel koordinatörü. Ama bir de bizim bir dostumuz var. Nevzat Baba, Nevzat Özkan. Onlar istemez böyle adlarını söyleyeyim de. Şimdi 22 yıl olmuş Kanal 7'ye geleli. Bir kere bile anmamışız adamları. Bir de bizim bir dostumuz var.

Bugün dostlarım karar vermişler. Şimdi az önce dostlarımı saydım. Başka dostlarım, onlar dediler aman bizim adımızı söyleme. Eyvallah. Çay içiyoruz, güzel gidiyor demişler. Teşekkür ediyorum. Çay demişken o zaman dostlarıma hediyem olsun. Bir çay doldur bana. Hayatım gibi koyu olsun. Şeker atma içine. Derdim gibi acı olsun. Kaşığı da çıkar içinden. Benim gibi yalnız olsun.

Serden Dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsın. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbi.

0: Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Gaziantep Kilis yolunun 15 ila 16. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri, İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
3: bar. Reklam.

0: yerim de yerim.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Aragaz. Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Harika bir şarkı. Çok da güzel bir versiyonu. Bu sadece Radyo 7'ye özeldir. Uygulamayı indirin, oradan da dinlersiniz. Demedi demeyin.

0: böyle bana meyle.
1: Hayat enteresan. Çoğunuzun katılacağını düşünüyorum. Sınandığımız şeyler genelde senin iyi olduğun meseleler oluyor. Nasıl diyorsun? Şöyle. Mesela merhametli bir insansındır. Herkes de şahittir buna. Abi gider bir zalimle sınanırsın. Bak. Sadıksındır. Çok önemli vasıflarından biridir bu sadakat senin. Gidersin bir vefasızla sınanırsın. Çıkar mı karşına? Çıkar. Çok iyi bir insansındır. Kötü niyetli biriyle sınanırsın. Güçlü bilir el alem seni ama mutlak biri gelir senin heveslerini tüketir. Ama tüm bunların yanında bir asıl imtihan var. Birazdan söyleyeyim.

Ama biliyoruz ki hiçbir şey boşuna değildir. Ve hiçbir şey de sadece göründüğü kadar değildir. Vefanın, acının adresi öyle şak diye bilinmez. Gün gelir duvar ördüğün yanında yakınım dediğin uzağında olur. İnsanları anlamak ve tanımak için acele etmemek lazım. Yani ne ilk başta kendini anlattığı gibidir karşılaştığın insanlar, ne de senin gördüğün surette. Niyet, samimiyet, bunlar zamanla ortaya çıkar. Farkındalığı elden bırakmamak lazım. Sevmeden önce aklı bir yoklamak lazım. Malum aklı başında bir sevgi, pişmanlık dolu bir yürekten daha iyidir.

0: her gün.
1: Hadi bugünün kamyon arkası yazısını da söyleyeyim, devam edelim. Gün sarsın. Yaz baba. Benim kapım sadece içeriden açılır. Çarpıp giderken iki kere düşün.

Burası Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığı. Bendeniz Talha Bora Öge Gölge. Gündüz 14 gece 24 buralardayım anlattıklarımla, dinlettiklerimle. Şimdi size özellikle de az öncekine devam ettirelim. Böyle kamyonu tırı olup da şoför olup da dolmuşu vardır. Hatta kuryedir ya da ne bileyim özel aracına yazanlar da oluyor. Yazmışken şimdi söyleyeceğimi yaz. Görenler acı acı tebessüm et. Bir kere tebessüm edecekler. Ama bence bu tebessüm acı bir tebessüm olacak. Gülümse, çekiyoruz dediler. Gülümsedim, çekemediler.

programımızın bu dakikasında sana öyle bir şey söyleyeceğim ki, al benden de o kadar gölge diyeceksin. Yol ortak, gönül ortak, birçok meselede dertler ortak, birbirimize benzeriz. Ve sen programı dinledikçe buna daha çok şahit oluyoruz. Hani bazen diyorsunuz ya, ya beni anlatıyorsun diye. Evet öyle, tanıdığım için, biraz bende de olduğu için. Program dinleniyorsa, yayılıyorsa, büyüyorsa, Radyo 7 de öyle hakeza, bu yüzden. Mesela işte o al benden de o kadar diyeceğin şey şu: ben birçok meselede aslında savaşmaktan yoruldum, mücadele etmekten yoruldum. Ama nasıl pes edilir, bu bende yok, benim kitabımda yok. Pes edemiyorum, pes etmek istiyorum, pes edemiyorum. Evet, böyle.

Ya ara ara akşamları gece programına radyoya gitmeden evimdeki stüdyodan TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Dün yayın sırasında mesajlardan biri şuydu: biz Karadenizliler seni çok seviyoruz. Öyle hoşuma gitti ki. Eyvallah. Bu güzel eseri de Karadenizli canlara armağan etmiş olalım. Şimdi az önceki konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani pes etmeyi bilmiyorum derken aslında şöyle bir metot uygulayabilirim. Ben kendi adıma söylüyorum, sana uyar mı bilmem. Ben hayatımda olmaması gerektiğine inandığım birini hayatımdan çıkarmayı iyi biliyorum. Bazıları bunu katılık sayabilir. Öyleyse de Allah beni affetsin ama sildi mi tam silerim. Aslında bu konudaki maharetimi genel olarak bir meselede pes etme istediğimde, bir davada, bir mücadelede pes etmek istediğimde aynı duyguyla hareket etsem olur mu acaba? Yani aynı yolu denesek tutar mı? Niye olmuyor biliyor musun? Mesela bir kişiyi silebiliyorsun da bir meseleden vazgeçmek elini kolunu bağlayan başka etkenler oluyor. Başka nedenler oluyor. O zaman iş zorlaşıyor işte. Evet. Şimdi detaylandır diyorsun da boşver. Öyle kalsın.

aslında içinde bulunduğumuz Ekim ayına seslenerek şöyle desek yakışır. Ben de senin gibiyim. Ben de senin gibiyim ey Ekim. Soğudum her şeyden ve herkesten. Bir zamanlar her şeyimi verebileceklerim kurumuş yaprak gibi tek tek düşüyor gözümden ve gönlümden.

sıradaki şarkı yüreğimden tut diyecek. Ben senin yüreğinden tutacağım bir hakikatten bahsedeyim. Programda zaman zaman acı gerçeklerden bahsediyorum ya, bu da bu. Öyle bir gerçek ki aslında acı desem de sen öyle dediğime bakma, bu gerçeği fark etmemek daha acı. Şimdi şöyle bir cümle duyarsın. Derler ki dünyaya bir kere mi geliyoruz? Dünyaya bir kere geliyoruz. Yaptığı ne kadar çirkinlik, ne kadar yanlış varsa buna bağlıyor. Diyor ki ya bir kere geliyoruz, yaşayalım gitsin ya, diyor. Gevşek gevşek. Bunu böyle söyleyene, buna inanana şunu kesinlikle hatırlatmak lazım. Kabul eder etmez ama hatırlatmak lazım. Ahirete de bir kere gideceksin.

Kıymetli dostlar, iki cihan serveri yoluna canımız feda, Rabbimizin Habibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, birine yardım etmek istiyorsanız tek kollu bir kadın bulun ve ona yardım edin. Tabii herkes şaşırmış o an ve tek kollu kimse kim ola ki demişler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle demiş: hiç bebeği olan bir anne görmediniz mi?

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Aracın için Anadolu Sigorta

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili mecliste bilgi verdi. Yılmaz 17 fonda ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. Yılmaz, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak. Tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz dedi. Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Kaya'nın ana para ve getirisini tutarak 1 milyar 826 milyon lirayı iade ettiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Tugay, AK Parti kimsesizlerin kimsesizidir dedi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Unkapanı Şişhane yönünde sağ şeritte araç arızası var. D100 ambarlı parseller yönünde sağ şeritte yine araç arızası söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.068 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.20, Euro 55.03. Gram altın 6.438 lira. Brent petrolün varil fiyatı 101.58 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nin 4. haftasında İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı. Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal 4 ay sonra takım buldu. İspanyol oyuncu kariyerine ülkesinde devam edecek. Carvajal, Getafe'ye imza atacak.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermo

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizde Dino Bile.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
8: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

denen şeyin bir yorgunluğu vardır. İnsan kalabilmenin insanda bir kırgınlığı vardır ve bazen dayanılır gibi olmaz. Adamı sağlam yıpratır. İnsan kalabilmek. Şöyle bir bakıyorsun dünyaya, çevrene. Neler var neler. Allah her tür şerden korusun vatanı, millet, bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu.

0: sizlerle.
1: Belki içinizde bazıları tam da şöyle diyor: ben de böyle bir insanım işte. Sabah ayrı bir kafa, akşam bambaşka. Allah Allah. Geceyi istersen hiç anlatmayayım sana. Kırgınlıklarımı mı anlatayım, yoksa yorgunluklarımı mı? Yoksa fedakarlıklarımdan mı dem vurayım? Yaktığım limanların sayısını, iyi niyetlerime rağmen kaybettiğim insanların sayısını inan unuttum. Adım atmaya korktuğum başlangıçlara mı yanayım, yoksa içinde bulunduğum yalnızlıklara mı? Ben de böyle bir insanım işte. Ben anlamadım ki bu hayatı. Sana neyi nasıl anlatayım? Bu cümleleri söyleyen var mı içinizde? Böyle inceden hakikaten ya. Ben de böyle düşünüyorum diyen.

Şöyle, insan hayatında dönemler var. Kimine göre 4, kimine göre 5, kimine göre 2. Fakat büyük ölçekte şöyle bakabilir miyiz? İnsanın hayatında bir her şeyi alttan aldığı bir dönem var. Bir de artık hak edene hak ettiğini verdiği bir dönem var. Kimine göre bunun yaş sınırı değişir. Kimi erken olgunlaşır, kimi daha geç. Mesela bazısının anası babası hayatından erken gider herhangi bir nedenle. O farklı bir olgunlaşmadır. Ananın babanın yanında olduğu olgunlaşma farklı. Hayat ne kadar girift, değil mi? Şimdi fedakarlık döneminden herkese hak ettiği değeri verme dönemine geçtiğinde insan kimine duvarlar örer ama kimine de köprü kurar. Bak, ve insan o hayatın ikinci döneminde sadece huzur arar. Ve artık birilerinin kusuruna bakmaya başlar. Yani şöyle, eskisi kadar öyle her şeyi affetmez. Ve kimin hakkında ne dediğine de bakmaz. Yalnızlıktan da korkmaz. Sadece yoluna bakar. Sen hangi dönemdesin?

Evet, senin fıtratın da öyle olabilir. Bazı fıtratlar içine atmaktan yanadır. Sürekli içine atar. Bir ton hüzünü vardır, sürekli içine atar. Böyle şifa bulacağını zanneder ama yanılır. Çünkü sen içine her attığında için ölür ama hüzünlerin ölmez. Çünkü o içine attıkların zehirdir. Yeri geldiğinde usulü ve üslubunca söylenmelidir. Biriktirmemelisin içinde. Sevgiyi de, yergiyi de.

0: Ya İsmail isimli bir kardeşimiz şoförmüş, kamyon şoförü. Abi diyor, bana bir söz söyle, kamyonun arkasına yazacağım demiş. Ben de severim ya. Peki be, tamam, sana bir tavsiye. Bak şunu yaz kamyonun arkasına.
1: Saçma sapan.
0: Hazır mısın? Kamyonun arkasına söz isteyen kardeşim, yaz. Şöyle büyükçe yaz. Fazla değer verme azizim.
2: Söz verdim kendime.
0: Fark ederse terk eder.
2: Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Dokuh'da
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
1: mutlu. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

şair öyle demiş ya. İşte bazısı yaşarken ölür. Gün be gün erir. Bu sadece bedenen hastalanmak değildir. Ruhen erimek adamın sadece gözünden okunur. İşte bedenen eriyen adamı anlarsın. Al benim gibi gözlük takar. İşte ayakta zor durur. Bastona başlar. Saçlar sakallar ağrır falan. Ama bazen bu belirtilerin hiçbiri yoktur. Ama insan günden güne eriyordur. Bir şeyler yolunda gitmiyordur. Bunu ancak senin gözünü okumasını bilen görür. Şair de öyle demiş. Ben demiş senin gülüşüne öldüm. Ama sen benim ölüşüme gülüyorsun. Aradaki farka bak. Sen onun bir gülüşüne ölürsün, o senin yavaş yavaş ölüşüne gülür.

0: Hani size diyorum ya, program başladı. Nazınızı dinleyen, nazınızın geçtiği insanlara deyin ki Radyo 7'de gölge yayında. Böyle anons etmeme rağmen şunu bal gibi biliyorum ki, benim de öyle, senin de. İnsanın bir kendine nazı geçer, bir kendine yeter güç. Vay vay.
1: Gölge sizlerle.

Ya bana göre program lezzetli ilerliyor. Sizin için de böyleyse ne mutlu. Kiminiz işte, kiminiz evde, kiminiz arabasında. Her şey gönlünüzce bereketle, sağlıkla, huzurlu olsun. Talha Bora Öge, namı diğer gölge ben. Dinlediğiniz radyoda, Radyo 7'de hem gündüz hem gece yayındayım. Şimdi içinizden ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım diyenlere şu türküyü armağan edeyim. Bak bak, güzelliğe.

14 haberlerinin ardından başlangıç duam merhaba ve yine öyle bir geçti ki zaman sanki bir an önceymiş gibi hiç farkında bile olmadık bu vakte nasıl geldik. Evet, bugünün duasını şu söz üzerinden yapalım. Hani derler ya büyükler, sen varken Allah dersen, vardayken Allah dersen, sen dardayken Allah sana kulum der. Öyle hep darda zorda kaldı mı değil, her an şükürle, değil mi? Duayla anacağız. Ne kadar çok anarsan o kadar iyi. Sevgili dostum, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa, yine buluşacağız radyomuz 7'de. O vakte kadar duam şu olsun: Mevlam varken de yokken de muhabbetle, imanla, samimiyetle Allah diye bilenlerden etsin, Allah dedirtsin ve kabul etsin. Amin. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Talha Bora Ögen'i diğer gölgenizden şimdilik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.159 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.20, Euro 55.04. Gram altın 6.473 lira. Brent petrolün varil fiyatı 101,05 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank sunar. Sigorta. Belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir. Vakıfbank sundu.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Reklam.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Senden daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya.

minik serçeyle başlayalım isterim. Efendim, Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Şükür, yine kavuştuk. Yine günün en güzel saatleri işte başladı Radyo 7'mizde. Aşkın Sesi bendeniz Velhar Sağroğlu. Minik serçe bir usta, hemen ardından başka bir usta ve daha neler neler dinleyeceğiz. Yine enfes şarkılar hazırladım. Biraz benden, biraz sizden, ara ara sizlerden de alacağım tabii ki. Ama şimdi Müslüm Gürses'le devam edeceğiz. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim diyecek. Dolu düzgün başladık, dolu düzgün de devam edeceğiz inşallah. Evet, evet. Tüm sevenlerine armağanım olsun. Şu güzel dakikalarımızı yine renk cümbüşü Ebruli'ye bir boyayalım. Bir boyayalım inşallah. Hoş geldiniz ve aşk olun.

0: ve devam ediyoruz. Bitmeyen Sevda, Elif Türk Yılmaz'la şöyle bir devam ettirelim. Yayınımızı Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Ve tabii ki söyleyeceklerimiz var, olmaz mı? Yanımda kimse olmadığından değil diyor. Yalnızlığım. Yalnız olduğumu söyleyebileceğim kimse olmadığından yalnızım. Çok ince. Aşkalı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: kesmeyen sevdamıza. Ne sıradan bir sevgiyi yaşayacak kadar basit biriyim diyor. Değil mi? Hiçbirimiz basit değiliz. Her birimiz Rabbim çok özel yaratmış. Ne de seni sıradan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.
1: Çok güzel.
0: Öyle değil mi? Evet, Cevdet Bağca ile devam edelim. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Burcu'da tabii ki. Ve biz yine aşkla seslenmeye devam ediyoruz. Nereye? Yüreklere tabii ki. Yüreklere. Yüreğiniz, gönlünüz hoş olsun. İyiliklerle dolsun inşallah her daim, her zaman. Aşk olan.

0: bilmesen
1: de olur. Bilmesen de olur. Olur.
0: Meğerse
1: güzel ama değil mi?
0: Yazmışım
1: ben teşekkür ederim. Aklımdasın her zaman. Aklımdasın sevgilim dedi. Güldün. Güldün. Güzeldi aslında. Olmayan bir yerdeyim hani. Olmayan bir yerdeyim. Süper. Aşkımı. Ayrılma Radyo 7'den. Ve atın beni denizlere. Atın beni denizlere. Çok güzel bir düzenleme olmuş.

aslında sandığımız kadar dipsiz değil aslında. Yok. Tutunmaya çalıştığımız ipler çok kısa sanırım. Ne dersiniz? Aşk olun.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi

Kötü günlerin geçtiğini gördün. Her şeyin geçici olduğunu öğrendin. Atlatamayacağını sandığın sıkıntıları da atlattın. Bittin zannettiğinde yeniden başladın. Hiçbir şey gözünü korkutmasın cancağızım. İnşallah. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim ferahlığa çıkarsın. Darlananları ferahlığa çıkarsın. Ama geçiyor. Geçiyor. Hepsi geçiyor. Yani hiçbiri de baki değil. Bir kere biz bu dünyada baki değiliz. Baki değiliz. Onlar da geçecektir. Hani biraz içinizi ferahlatmak için en önemlisi. Biraz daha pozitif bakabilmek için. Çünkü öyle anlar da çok kolay bir şey değil o. Yok öyle sıkıntı üst üste gelmiş. Ben dur bir pozitif bakayım olmaz. Ama bu dünyada geçici olduğumuzu öğrendiğimizde bu dertler de geçecektir. Demek biraz da olsa içimizi rahatlatacaktır inşallah. Değil mi? Evet, şimdi saygıyla ve rahmetle anıyorum Nuray Afiftaş'ımız. Onun çok güzel seslendirdiği eserlerden biri. Leyli Leyli. Leyli Leyli. Leyli Leyli.

Şimdi niye çattın kaşlarına çok özel bir türküdür. Ama bu sefer Siyah Al yorumuyla dinleyelim istiyorum. Radyo yedimizde. Dedi ki, üşüyor musun? Üzülme dedi. Üzülme. Gel yanıma, o kadar yaktın ki, yaktın ki canımı, usunursun rahatlıkla. Üşümezsin bir daha. Aşk ola.

0: Radyo 7 her yerde, her yer Radyo 7'de.
1: İstanbul Radyo 7 dinliyor.
2: Ankara Radyo 7 dinliyor.
3: Konya Radyo 7 dinliyor.
4: Antalya Radyo 7 dinliyor tabii ki.
5: Malatya Radyo 7 dinliyor.
6: İzmir'de Radyo 7 dinliyor.
0: Radyo 7, Türkiye'nin radyosu.
7: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de yine bir saati valla toparlamışız, öyle görünüyor. Ne kadar hızlı geçti zaman, yine çok hızlı ama şöyle çok özel bir eserle bu saatimizi noktalayacağım. Ardından reklamlar, haberler ve sonrasında biz yine ikinci saatimizde beraberiz. Tabii ki beraber olacağız inşallah. Şimdi o eser şöyle bir başlasın.
8: Gökler yüksek,
7: her gördüğüme insan deseydim.
8: Rüzgar eser,
7: lügatta canavar diye bir kelime olmazdı.
8: Senin olsun.
7: Öyle değil mi? Aşk alın.

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası fon soruşturmasından terörsüz Türkiye sürecine, Suriye'den Gazze'ye kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu. Çelik, fon soruşturmasında hiçbir karanlık nokta kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fonların tasfiyesinde hazine kaynağının kullanılmayacağını, tasfiye edilen fonların kendi kaynaklarının kullanılacağını söyledi. Yılmaz ayrıca fon tasfiyesinin yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara'da tarihi bir katılım töreni vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçti. CHP'den istifa eden Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışacağını söyledi. Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırma sözünü verdi. Bugün 7 Ekim 2026, Gazze'deki soykırımın üzerinden 3 yıl geçti. İşgalci Siyonistler sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Taş taş üstünde kalmayan Gazze'de 20 binin üzerinde çocuk, yaklaşık 75 bin Filistinli hayatını kaybetti. Kayıp olanların sayısı ise net değil. Merkez Hakem Kurulu'ndaki kaos nedeniyle Süper Lig'in 7. haftasında hakemlerin atamasında MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor rol üstlenecek. Atamalarda Taylor'ın rol almasıyla Türk futbolunda bir ilk yaşanacak. Yurdun batısı sıcak havayla sonbaharı yaşarken doğuda hava bir anda yön değiştirdi. Kars ve Van'da kar yağdı. Malatya'da da dolu yolları beyaza boyadı. Adıyaman'da ise sağanak caddeleri göle çevirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak yükselerek 36. oldu. Sürdürülebilir Turizm Programı ile raporda örnek ülke gösterildi. Küresel merkez bankaları Ağustos'ta net 39 ton altın alırken Türkiye 3 aylık satış serisini sonlandırarak rezervlerine 3 ton altın ekledi. Yılbaşından bu yana bildirilen toplam Merkez Bankası alımı 170 tona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2016'da 1054,7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız,
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep Yolu'nun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara Yolu'nun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
10: Çünkü kasırgalar Türk

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Çok güzel bir cümle. Burada değil mi? Kamuran Akkar hakikaten devleşiyor bu şarkıda ya. Öyle. Bazı insanlar kendi işini ya da yaptığı şeyi ya da severek yaptığı şeyin ne yapar? Zirvesine çıkar. Yani ona da devleşmek denir. İşte öyle bir şey. Yine çok sevdiğim seslerden biri. Hava atıyorum sanırken aman dikkatli olun. Aman dikkatli olun. Milletin estirdiği rüzgarda savrulmayasınız. Aman ha. Dikkat. Aşk hava. Valla olabilir. He. Fark etmediğiniz bir an olabilir. Hani denir ya gaflete düştüğümüz bir an olabilir. O yüzden dikkat. Yazık olur ömrüne. Yazık. Yazık.
1: Gün gelir de benden bıkar mı bilmem.

kokusu. Bende bir habitti, habitecek korkusu. Yazık olur ömrüme, yazık olur.

kalbimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

devam edelim. Ben yoruldum hayatla. Ben mutlu olmak için başkasının varlığına ihtiyaç duyma. O zaman bazıları var ya, hani kendilerini bir yükseltiyorlar, bir yüceltiyorlar. Niye bu kadar yüceltiyorlar? Bizim öyle bir başkalarına aman olmaz demiyoruz. Rabbimiz bize yetiyor çünkü, değil mi? Şükür.

inançmış muhteşem. Yalancının verdiği söze inanıyor isen, hata onda değil. Hadi ilk seferde tamam, bu bir yanlışlık oldu, bir hata oldu, bir kaza oldu diyelim. Ya ikincisini yapıyorsan, o zaman şu omuzların üzerindeki taşıdığımız o güzel kafacıklarımız var ya, onu bir check etmek lazım, bir gözden geçirmemiz gerekir. Bu çünkü artık bize dönüşüyor olay. Bir Müslüman bir delikten bir kez daha öyle denir. Ve sevgiyle devam ediyoruz radyo 7'mizde. Aşk ola.

yaşamış olabilirim. Ama bu yerden kalkamayacağım anlamına gelmez. Kalktığım zamanı düşün. Bir de o bölümü var ya. Ha, düştüğüme seviniyorsam bir de kalktığımdaki halini düşün bence. Aşk ola.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Çekip giderim. Ne güzel bir özgüveni var değil mi? Yani. Bu çoğumuzda vardır ama. Öyledir. Çünkü neden? Biz hayatı tek başımıza öğrenmişizdir. Çoğunlukla. Tabii ki aile fertlerimizin o manevi desteği, diğer noktalarda hep yanımızda olmaları apayrı bir şey ama hani dışarıdaki, dış dünyadaki, işte iş dünyası olsun, okul hayatı olsun veya farklı farklı, hepsinde tek başımıza öğrenmişizdir. Kişisi kendisi, kendi marifetini ortaya koymuştur. Alanını kendisi açmıştır, öyle değil mi? Bu nedenle de elhamdülillah kimseye boyun eğmeyiz. Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi var ya, hani diyor ya, eğilir ama çekmeye gelmez boynumuz diye. Asıl güzeldir. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bir kez daha bak aklıma geldi, yad etmiş olalım. Ve Uğur Işınak'la devam ediyoruz. Çekip giderimle ama biz buradayız ve oradayız. Aşk alın.

Şimdi şöyle yine çok özel bir eserle devam edelim Radyo 7'mizde. Saygıyla ve rahmetle anıyorum Barış Manço'muz. Allah'ım güç ver bana. Hakikaten güç versin. Çünkü şimdi bugün hep aklımda döndü. Bazı noktalar var, bazı yerler var. Gördüğünüzde hani bunu Ademoğlu niye yapar, niçin yapar? Yapan Ademoğlu mudur acaba diye düşündüğünüz anlar olur. İşte öylelerine insanım diye dolaşanlar var ya hani. Onların içindeki canavarlığı muhakkak tespit etmek lazım. Öyle insanım diye dolaşıyorlar ama resmen canavarlar. Doğanın, iyiliğin, ne bileyim birçok şeyin olabiliyor. İnsan gibi görünüyor ama içi canavar. Rabbim uzak eyle bizi öylelerinden, bizi koru aşkım.

hani denir ya kral gibi yaşadı. Kral adamdı. Krallı hanımefendiydi. Kraliçe demek daha doğru ama işte kral deyince daha bir şey oluyor. Niye bilmiyorum, öyle bir daha dolu dolu. Şimdi öyle bir şey var ya. Onlar nasıl öyle oldular? Ne yaptılar da acaba? Veya ne yapmadılar, değil mi? O soru da doğru olabilir. Hayatı başkalarının kurallarına göre yaşamadılar. Yani ezik olmadılar. Ancak kendi kurallarını koydukları için de kral gibi yaşadılar. İpleri bir başkalarının eline asla vermediler. Taviz de vermediler. Sınırlarını çizdiler. Mesafeyi iyi korudular ve kral oldular. En doğrusu günümüzde mesafe ve sınır çok kıymetli ve çok önemli. Aşk ola. Ayrılık.

0: çok özel bir sanattan bahsedeceğim. Hepimizi ilgilendiren.
1: Ayrılık saati varsın da çalsın bizi ayıramaz.
0: Şimdi bu sanat nasıl bir sanat acaba? Hepimizin de yaptığı.
1: Varsın
0: değil mi? Etenek işi falan diyebilirsin. Sanat öyledir. Ama bu sanatı hepimizin çok iyi yaptığından ben eminim. Şu, mesela birinci ihtiyacımız nedir? Konuşmak bir ihtiyaçtır. İfade etmek, değil mi efendim? Konuşmak ihtiyaç olsa bile bizlerin çok iyi yaptığı bir nokta var. Bir sanat var. Susmak, susmak. Susmadınız mı? Bazı şeylerde yutkunmadınız mı? Bazı şeyleri görmezden gelmediniz mi? Duymazdan gelmediniz mi? İşte onlar da görmezden gelmek, duymazdan gelmek de susmaktır. Hepimizin çok iyi yaptığı bence aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Daha

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi Gümüşsuyu?
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon soruşturmasında adı geçen 46 yaşındaki Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de park halindeki aracında başından vurulmuş halde...

0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi bazı çevrelerde hazımsızlığa neden oldu. Oyuncu Bernard Laçin İzmir'in işgal edildiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Laçin hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekilini görevden uzaklaştırdı. Gerekçe yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklamalar. Esenyurt ve Çeşme belediyelerinde de operasyon vardı. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Bir yöntem deşifre olunca onlar başka bir sistem geliştiriyor. Vatandaşın parasını almak, hesaplarını boşaltmak için şimdi yeni yöntem Forex dolandırıcılığı. İstanbul merkezli uluslararası şebeke her gün yüzlerce yatırımcının parasını aldı. Yaptıkları siber suçlarla mücadele ekiplerinin gözünden kaçmadı ve sözde ofislerine baskın yapıldı.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 S rampası Beylikdüzü yönünde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Nurtepe Ok Meydanı istikametinde sağ şeritte yine araç arızası var, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.068 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.19, Euro 55.07. Gram altın 6.497 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101.12 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Oto Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 27, başkent Ankara 22, Düzce 23, Samsun 24, Malatya 20 ve Diyarbakır 25 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nin 4. haftasında İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı. Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal 4 ay sonra takım buldu. İspanyol oyuncu kariyerine ülkesinde devam edecek. Carvajal, Getafe'ye imza atacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Zekeriya Arslan, çokça selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben buradayım Selcan. Selcan değil mi? Doğru. Efendim, bir bile bilsen. Devam ediyoruz. İkinci saatimizde de hayatı renk cümbüş Ebru'ya boyamaya. Ankara'dan Derya selamlar iletiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir bile bilsen Müslüm Gürses'ten Zekeri Arslan, çok teşekkür ederim. Şimdi şu anda dinlemeye başladık bu güzel eseri. Tema Mutfak çalışanları, sizlere de kolay gelsin. Trabzon'a selam.

0: Bir yenebilsem.
1: Bir yenebilsem o.
0: Bir yenebilsem.
1: Bir yenebilsem. Tuncay, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Selamlar. Bazen diyorum ki onu, şunu, bunu işte kafaya takmayayım. Takmamalıyım. Sonra da diyorum ki önce kalbimden atmalıyım. Sonra kafayı takmamayı başarabileyim. Erdem, teşekkür ederim. Derdimi dinle. Aşk ola. Ayten Rasul'la devam ediyoruz Radyo 7'de.

Evet, şimdi bakalım isim ve şehir yazan sevgili Can Bağlarımız kimler? Hemen okuyacağım bakalım. Fatma Rabia Burdur'dan selamlar, sevgiler. Bursa'dan, Gaye Gaziantep'ten teşekkür ediyorum. Emel Sude Eskişehir'den, Nagihan Antalya'dan teşekkürler. Efendim Hüsnü Konya'dan sevgiler. Fatma Afyon'dan, Özge Ankara'dan, Ahmet Konya'dan, Yunus Ankara'dan, Fatih Bulut kardeş şarkısını yayınlar mısınız demiş. Büşra Gaziantep'ten, Hilmi Trabzon'dan sevgiler saygılar. Bakın ne dinleteceğim. Papatya, orada mısın? Papatya'yla devam ediyorum. Bakalım şöyle. Evet. Mehmet Tohumcu, ya selamlar söyler misiniz ablacığım demiş. Söyledim ama kimden olduğunu göremiyorum. Ali Yıldırım Kahramanmaraş'tan selamlar. Evet.

Büyük İskender, çok teşekkür ediyorum. Eren komutanım selam olsun, teşekkür ediyorum Erdem komutanıma. Öyle birini bulun ki sizin uykuya dalmanızı seyretmek için uyumayan. Evet, çok önemli. Var mı öyle olanlar aranızda? Var değil mi? Meriç, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi söz konusu aşkı hemen dinleyelim. Çünkü bu saatimizi de yine hızlı bir

kimsenin size iyilik yapmak gibi bir zorunluluğu yok. Değil mi? İyilik yapan insanlara karşı da yaptığı iyilikler sanki onun zorunluluğuymuş gibi düşünmeyin yahu. Görevi değil. O onun yüreğinden kopmuş. Ya. O onun yüreğinden kopmuş. Yani. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de devam ediyoruz. Tükettirmeyin yani. Vazgeçirtmeyin o duygularından. O yüreğinden.

bir şeyler yaşanır, bir şeyler öğrenilir, fark edilir ve hatta üzülürüz. Neden kaynaklandığını araştırırız, düşünürüz. Bazen de boş veririz ama sonra da yine aklımıza gelir ara ara. Nedir o? Fazla fedakarlığın sonunda üzülmek kaçınılmaz bir sondur diye böyle cümleler sonmuş diye böyle cümleler maalesef kurduruyorlar bizde. Keşke o fedakarlığımızın farkına varsalar da. Ama nerede? Nerede cancağızım, nerede?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak yükselerek 36. oldu. Sürdürülebilir Turizm Programı ile raporda örnek ülke gösterildi. Küresel merkez bankaları Ağustos'ta net 39 ton altın alırken Türkiye 3 aylık satış serisini sonlandırarak rezervlerine 3 ton altın ekledi. Yılbaşından bu yana bildirilen toplam merkez bankası alımı 170 tona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2016'da 1054,7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Sertiz.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şimdi yine çok özel bir yorum dinleteceğim. Yüksel'le devam edeceğim. Ağlamaya. Ağlamaya. Her şeye bir fiyat biçen insan. Var öyle mi? Öyle bir aşka tutulur ki o biçtiği fiyatı ödeyecek para bulamaz.

vereceğim mu ağlama? Dön desem. Hemen ardından son final şarkımızla dön desem. Efendim Aşkın Sesi bendeniz ben Hasaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yla bugün de sona geldik. Yine saat çok hızlı aktı. Zaman çok hızlı geçti. Yarın da yine aynı şekilde, yine aynı güzellikte devam edecek. İnşallah sayılı nefes bitmezse, ölmez sağ kalırsak. Kazanda yiyecek kepçemiz varsa, değil mi? Yarına dek lütfen kendinize iyi bakınız. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Nasıl değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Ben bilimci uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

Kalbi güzel insanlar, hoş geldiniz. Radyo 7 burası, bendeniz Murat Çetin. Ben de hoş geldim, sefalar getirdim birbirinden güzel şarkılarla. Huzurlarınızdayız. Kiminin gönül yarası var, kiminin kalp acısı var. Var da var, saymakla bitmez öyle değil mi?

İnanın bana, bütün yaralar iyileşiyor. Her ne kadar izi kalsa da o izle de yaşamaya alışılıyor. Hayat acısıyla tatlısıyla bizlere her şeyi öğretiyor, öğretmeye de devam edecek.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Aşkı ömür biçemiyoruz. Bazen yıllar sürüyor, bazen bir mevsim kadar kısa. Ama yaşandığı zaman gerçekse geride mutlaka bir iz bırakıyor.

Hayatın bize rağmen yoluna devam ettiğini görüyoruz, öyle değil mi? Biz üzülüyoruz, plan yapıyoruz, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Hayat yine bildiğini okuyor. O zaman biz de bildiğimizi okuyalım. Ne olacak? Bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer verelim. Hazır mısınız? Dinlemek istediğiniz şarkıları WhatsApp üzerinden bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep Yolu'nun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara Yolu'nun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Hayırlı akşamlar Medine ve Nagihan. Kütahya'ya sevgiler, selamlar. Rabbim gücünüze güç katsın, sizlere ve tüm mesai arkadaşlarınıza istemiş olduğunuz şarkıyı armağan edelim.

İnsan ayrıldıktan sonra bile hatırlanmak istiyor. Çünkü birini hayatında gerçekten yer etmiş olmak çok güzel bir duygu. Ayrı ayrı yaşamak mümkün ama bazı insanların bıraktığı iz aynı yerde duruyor. Güzel bir Zara yorumu, gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan olsun.

Malatya'dan Nur Terzi, Mehmet Atılmış Bey, Allah razı olsun, şimdiki eser de sizler için. Evet, terzilikti. Herkese nasip olmaz, öyle değil mi? Herkesin eli iğne de iplikte tutamaz ne yazık ki. Sizlere ve tüm Malatyalılara bu güzel eseri armağan edelim.

Hatay Belen'e sevgiler, selamlar. 4-12 vardiyasında çalışan dostlarımız var. Arkadaşlarım, ayrıca eşim Ömer, çocuklarım İlkay, Nisanur, İlker için ve cezaevinde bulunan kardeşim Şevket için deniliyor. İrayı Zerdüş bizlerle birlikte. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor sevgili dinleyenler.

Bazı şeyleri insanın karşısındaki duysun istiyor. Ben kırıldım, seni özledim, buradayım. Ama bazen söyleyemiyoruz, öyle değil mi? Şu anda işinin başında olan. Bir telefon operatörü olabilir, bir gece güvenlik görevlisi ya da sessizce çalışan bir teknisyen. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Diyarbakır Silvan'dan gurbette olan eşim Özcan'a onu çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Doğum gününde kutluyorum demişsiniz. Özcan Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Bu güzel şarkı sizlere Sümeyra.

0: Antalya'dan sevgili Osman ve kuzeni Süleyman'a şimdiki eserimiz geliyor. Allah kolaylıklar versin. Yaptığınız iş o kadar güzel, o kadar keyifli ki tadını çıkartın bence.
1: Burası Radyo 7.

0: ne olur.
1: Selin Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. İstemiş olduğunuz şarkıyı da dinledik. Evet, sevgili Hatice Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak verelim. Avusturya'dan Bülent Bey, tüm tırcı arkadaşlara hediyem olsun demişsiniz. Rabbim her birinizin yolunu açık eylesin inşallah. Allah kolaylıklar versin.

Gürkan Bey, coşkun sabah, coşkun sabah dediniz. Aşığım sana'yı dinlettirdiniz hepimize. Evet, devam edelim. Hayırlı akşamlar Murat Bey, can eşim, prensesim için ve tüm candan sevenler için ve gerçekten aşık olup niyetli, her daim güzel sap olarak sevenlere armağan olsun diyor. Evet, Kosovalı Perat Bey sizlere de armağan olmuş oldu. Sibelcan da yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Eda Nur, dünyalar tatlısı eşim Ahmet'e ve kızlarım Ecem ve Can'a gelsin demişsiniz. Dinleyelim.

Almanya'dan Vedat Sönmez beyefendi eşiyle birlikte ceviz ayıklarken bizleri dinliyorlar. Eşi Serpil Hanım'a ve kendilerine bu güzel eseri armağan edelim. Allah kolaylıklar versin. Antalya'dan Aslı Hanım cezaevinde bulunan Servet çifti bu güzel eseri armağan ediyoruz. Rabbim herkesi mutlu eylesin inşallah.

0: olsun.
1: Bazen birine mutlu ol diyorsunuz ama içinizde hala sevgi var. İşte en zor tarafı da bu sevgili dinleyenler. Ankara'dan Ayfer Hanım, sevdiği Mehmet Bey'e ve arkadaşı Barbaros Üstü, Aslı Yüce'ye, Aydın Akdemir'e, Yıldız Tilbe diyor. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

Refika Hanım. Onur Akın sizler için geldi. Evet Hatice Hanım da diyor ki bir aylık evliyiz. Kalbimin efendisi eşime Baran'a armağan etmek istiyorum. Onur Akın sizlere de armağan oldu. Devam edelim bakalım güzel bir Ebru Gündeş yorumu. Avcılardan sevgili Esra Kaya. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğmuşum Ebru Gündeş istiyorum demişsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun.

Murat Çetin Yakum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız inşallah. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Geceniz güzel olsun. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Ve yine kavuştuk. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Her gece burada buluşuyoruz. Bir yandan şarkılar, bir yandan sohbetler, bir yandan hayata dair sözler, anılar, hatıralar, beklentiler. Hepsini iki saate sığdırmaya çalışıyoruz. Başladık bile.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Hani diyorlar ya, güç sahip olmakta değil, vazgeçebilmekte diye. Çoğumuz belli bir yaştan sonra önce hayallerimizi bırakıyoruz, sonra sevdiklerimizi bırakıyoruz ki onlar bizi sevmedi diye, yeterince değer görmedik diye. Sonra işimizi, gücümüzü, hedeflerimizi bırakıyoruz. En sonunda da kendi peşimizi bırakıyoruz. Özgürlüğün tadına varabilmek için belki de.

hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı bana gönderebileceksiniz. Bu gece istiyorum ki yeni dinleyenlerimizle tanışalım. Mesaj gönderme noktasında çekimser davranan vardır ya da daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olanlar, hiç çekinmeyin, yollayın mesajlarınızı, tanışalım sizlerle de. Isparta'dan Alper tüm yalnızlar için bir şarkı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle, ama Alper yalnız olmadığını da bil. Samsun'dan Esra iyi yayınlar diliyorum. Çorumlu sevdiğim Özgür'üme armağan ediyorum sıradaki parçayı. Onu o kadar çok seviyorum ki kelimeler anlatmaya yetmez demiş. Harika.

bir kişiden umudu ve uykuyu alın, karşınızda dünyanın en perişan insanını bulursunuz. En perişan insanını bulursunuz. Gerçekten de öyle değil mi? Uykusuzluk ve umutsuzluk katlanılabilir bir şey değil. Diyor ya, bu dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Söz güzel de bunu bir de gerçekten kabul edebilip içselleştirebilsin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza göz atıyorum. Peş peşe ekranıma düşmeye devam ediyor. Hadi fırsat bulmuşken okuyalım. Ankara'dan aile canımdan çok sevdiğim Aykut'la benim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Yine Ankara'dan Aysel Özer. Bana güzel bir yakıştırması vardı, sesi gülen adam diye. İyi yayınlar diliyorum Kaan kardeşim. Sıradaki şarkı size ve sevdiklerime gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz size, sağ olun, var olun. Dilşat, sıradaki parçayı kendime ayırdım. Teşekkür ediyorum Dilşat, senin için çalacağız. Abi Kaan'la gece ses ver, sadece geceye değil, içimizdeki sese, hüzne, mutluluğa da ses veriyor. İyi ki varsın, Trabzon'dan Volkan. Güzel kardeşim, sen de iyi ki varsın. Bu güzel şarkıyı sana da armağan ediyorum. Sibel Can'la devam edelim, bakalım ardından neler neler dinleyeceğiz. Harika şarkılar var. Sürpriz.

diyor ya ne sana ne kendime aşkımıza ağlıyorum diye. İşte kişisel beklentilerden, kişisel mutluluklardan daha öte kavramlar var. İki insan bir araya geldiğinde bunu üretebiliyor. İlk aklımıza gelen ne? Bir çocuk sahibi olmak değil mi? Anne baba anlaşamasa bile o çocuğun mutlu olmasını, mutlu büyümesini ister. Ya da bir ülkü, bir hedef, bir amaç. Bu doğrultuda insan kendi menfaatinden vazgeçebilir. Mesela bir iş yeri, bir kurum, bir vakıf gibi. Onu yaşatmak ister. Öyle durumlarda insanlar daha kolay ortak noktayı bulurlar diye düşünüyorum. Öbür türlü insan bencildir, kendi rahatını, kendi menfaatini ister.

Trabzon'dan Meryem bizi severek dinliyormuş ve sıradaki parçayı tüm dinleyenlerimize armağan ediyormuş. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Efe, sıradaki şarkı sana da gelsin. Sizleri 18.04 mesaisinde dinliyorum. Sıradaki parçayı kendime ve sizlere armağan ediyorum diyor. Burdur'dan Nafi'ye gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize. İstanbul'dan Sevim, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Adem'e armağan ediyorum. Onu çok ama çok özledim diye de eklemiş. Bakalım. Merhabalar Denizciğim, eşime bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Mehmet Kağan'dan Zeynep Hanım'a, eşine. Mehmet Kağan, ne güzel ismin varmış kardeşim. İsmin ne yaşa? Kim bilir nerede bizi dinliyorsun şu anda, dünyanın neresindesin? Çok uzaklara da armağan edelim bu harika şarkıyı o zaman.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

İyi olanların, merhametli olanların görevi bitmiyor. Ayrılmaya karar veriyorsunuz, yine karşınızdakini siz teselli etmek zorundasınız. Siz teselli etmek zorundasınız. Yolun açık olsun diyorsunuz, karşınızdaki insan onun yolunu da açmayı size görev olarak veriyor. Yani onun yolunu da siz açacaksınız. Biz bizim olmayan birini kaybettik diye üzülmeyelim. Biz bizim olmayan birinde kendimizi kaybettik diye üzülelim.

İsviçre'den Ali Aydudu. Tüm dostlara selam olsun diyor. Aldık selamınızı ve aleykümselam. Biz de size ve sevdiklerinize selamlarımızı gönderiyoruz. Samsun'dan Arif Ahmet Gece Vardiyası'ndayım. Sıradaki eseri sevgili eşim Suzan, oğullarım Mehmet ve Melihe ve Berat'a armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın diyelim biz de size. Samsun'dan selamlar. Tolga ve Ozan'la sizleri dinliyoruz. Bugün kardeşimiz Yağmur Reis'in doğum günü. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz. İyi ki doğdun diye de eklemişler. Biz de kutluyoruz. Üç güzel kızım var. Sıradaki şarkı onlara gelsin. Onların canları sağ olsun diyor. Espiye'den Derya, sevim saygılar demiş. Allah bağışlasın. Çok güzel bir hayatları olsun.

Hayatta tecrübe kazandıkça, yaşımız ilerledikçe insanların ne dediğine değil de ne yaptıklarına daha fazla odaklanmaya başlıyoruz, değil mi? Gençken çok fazla tecrübe etmedik ya hayatı, çok fazla kandırılmadık ya. Her şeye inanırız, değil mi? Bize söylenen her şeye gerçek zannederiz. İnsanlar yalan söylemez zannederiz. İnsanları kendimiz gibi iyi niyetli zannederiz. Ama yavaş yavaş kötülükler başımıza gele gele, aldatıla aldatıla dünyanın kaç bucak olduğunu öyle öğretirler ki bize.

Kütahya'dan Mustafa'nın mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı Radyo 7 ailesine ve gerçekten sevenlere armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler, sizi severek dinliyoruz. Nurgül ve Kübra Elazığ'dan bizim için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz demiş. Hemen geliyor bile. Mersin'den Fatih, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğime armağan ediyorum diyor. Selam, iyi geceler. Tekirdağ'dan doğum günü olan kızım Burcu Sezer için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bursa, Mustafa Kemal Paşa'dan Murat yazıyor, Şirin'e gelsin, onu çok seviyorum demiş. Gölhisar'dan Bodrum'a balığa doğru yolculuktayız, bir rast gelsin derseniz seviniriz demiş. Erol Aykan, Mustafa Ergün, Eşref, Erol Bıçak, Sarı Bekir ve Mehmet Ali, rastgele.

yaşadığımız sürece mutluluğun anlamını sorguluyoruz. Mutluluk nedir diye. Bana sorarsanız şöyle bir tanım yapmak da mümkün. Bağırıp çağırmadan sesimizi duymak isteyene fısıldadığımız bir dünyadır mutluluk. Ya da şöyle diyebiliriz. Anlamayanlar için dilimizi, değmeyecekler için kalbimizi yormadığımız günden beri mutluyuz bu dünyada. İşte oraya gelmek asıl mesele. İnşallah hepimiz bir gün o zirveye çıkarız. Maraş'tan Merve, sıradaki şarkı Canım İşim, kızlarım Buğlen ve Sena'ya gelsin. Onları çok seviyorum diyor, Allah başlasın. Gaziantep'ten selamlar. Toplu taşıma şoförü Mehmet, sıradaki parçayı aileme ve toplu taşımada bu saatte çalışan bütün mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Allah kolaylık versin, yolunuz açık olsun. Abi sizi Diyarbakır'dan dinliyorum. Sıradaki parça gülüşüyle dünyamı güzelleştiren sevdiğime gelsin. Ama isimleri yazmayı unutmuşlar. O zaman hatırlatalım, isminizi ve şehrinizi mesajlara eklemeyi sakın unutmayın, olur mu?

zamanın unutturamadığı hiçbir anı, ölümün dindiremediği hiçbir acı yoktur derler. Ne güzel de derler. Niye böyle sakin olamıyoruz? Hep bir koşuşturma değil mi beynimizin içinde? Sürekli bir yerlere koşuşturuyoruz. Hem bedenen koşuşturuyoruz özellikle büyük şehirlerde. Hem de düşüncelerimiz koşuşturuyor. Sürekli bir acele, telaş. Bu koşuşturmadan durup bakamıyoruz dünyaya. Yaşamak aslında durup bakabilmek, tecrübe edebilmek, acele etmeden yavaş yavaş sindire sindire yaşamak. Kaçımız böyle bir hayatın sahibiyiz ki dünya telaşından?

her gece olduğu gibi bu gece de yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Ya da onlar uzun süredir dinliyorlar ama ilk defa mesaj gönderiyorlar. Tıpkı Akşehir'den Esiye Bağ gibi ilk defa yazıyorum. Oğullarım, gelinlerim, kızım, damadım için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle yayınlarınızı severek dinliyoruz. Erzurum'dan kıymetli eşim Hasret için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Ersin Unutmaz. Teşekkür ediyoruz. Züleyha, Eminem'le Saraybosna'dan selam olsun. Sınır yok, Radyo 7 Kaan abisiz olmaz demişler. Bize de çok güzel bir fotoğraf göndermişler. Teşekkür ediyoruz, iyi tatiller. Çorum'dan selamlar, ben Nagihan. Sıradaki şarkı Antalya'da çalışan canım eşim, hayat arkadaşım, yoldaşıma ve Samsun'da üniversite okuyan oğlum Baki'ye ve küçük oğlum Yiğit Nebim'e ve sizlere gelsin demiş. Allah bağışlasın. Oğul başka bir yerde, eş başka bir yerde, Allah kavuştursun. Nide'den selamlar, ben Yusuf. Radyo 7'nin eşsiz şarkıları arasında hayatımın anlamı, kalbimin sahibi Merve'me de güzel bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum demiş. Memnuniyetle Yusuf ve Merve için de çalacağız bu harika Ferdi Tayfur şarkısını. Hemen ardından bakalım kimler kimler burada olacak. Merakla bekliyoruz.

Burası Radyo 7.

Ne güzel bir söz var değil mi? İlk yalandan sonra tüm gerçekler şüphelidir. İkinci yalandan sonra tüm şüpheler gerçektir. İkinci yalan, üçüncü yalan, beşinci yalan gelir de gelir, devamı gelir. Ne kadar uyanık olursak olalım, ne yaparsak yapalım, eğer seviyorsak hep hataları görmezden gelme niyetiyle yaklaşırız. İnsandır, yapar, şaşar, beşer deriz. Sadece bir aşk duymamıza gerek yok. Bazen arkadaşımız, dostumuz, akrabamız da böyle yapar. Vazgeçmemek için, çabuk pes etmemek için kendi kendimize bahaneler uydururuz. Ta ki o en son noktaya kadar, artık onları affedemeyeceğimiz yere kadar.

0: vermeyine.
1: Mersin'deyiz. Kaan abicim merhaba, hayırlı geceler. Mersin'den müdaviminiz İrfan, şu an son seferde yoldayım. Benim gibi yalnızlara ve Mersin özel halk otobüsleri şoför ve yolcularına gelsin demiş. Değerli kardeşimiz, teşekkür ediyorum. Kayseri'den Murat Uran, sıradaki şarkıyı Almanya'da sizi dinleyen tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve bir taneme armağan ediyorum. Kütahya Tavşanlı'dan yazıyor dinleyicimiz. Güzel bir şarkı istiyor. İsmini yazmış mı diye bakıyorum. İsminizi göremedim. Yaşar Şahin yine Kütahya'dan, hayırlı geceler, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Kaan abim, Mehtap'ımı çok seviyorum. Ankara'dan Murat ben, söylersen çok seviniriz. İyi geceler, iyi yayınlar abim demiş. Teşekkür ediyorum. Elazığ'dan yazıyor Berna Yelda, uzun zamandır yazmıyordum. Çok sevdiğim Ali Sökmen'e armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Biz de paylaşmış olduk.

Radyomuzu çalışırken dinleyenler de var. Ankara'dan Şükrü ve Yasin gibi boya yaparken dinliyorlarmış bizi. Beyler kolay gelsin, en güzel şarkılar size gelsin. Hayırlı yayınlar Kaan kardeşim. Uzun yolun yorgunuyum. Benim için de güzel bir şarkı çalmanı rica ediyorum. Nihat yazıyor, amca oğlu, ona da armağan eder misiniz? Taha, Taha için de çalacağız. Çok güzel şeyler de yazmışsın Nihat, onur duydum. Malatya'dan İskenderunlu Emlak Bey'e gelsin ve tüm Radyo 7 ekibine Malatya'dan selam olsun diyor dinleyicimiz. Sivas'tan selamlar, saygılar, ben Doğan Yüksel. Sıradaki parçayı oğlum Arda Yüksel'e armağan ediyorum. Çorum'dan Mecit, torunum Aslan Biter ve yeni doğacak olan torunuma armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Gözünüz aydın diyelim şimdiden.

Kahramanmaraş'tan Hanfa Ankara'da şu an bizi dinliyormuş. Tüm sevdiklerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. İstanbul'dan Betül Recep için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Konya'dan Mustafa, sizi dinlemek huzur veriyor. İyi ki varsınız, saygılarımla demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim, onur duydum. Ankara'dan Cengiz, bugün doğum günü olan eşim Fatma'ya hediye ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum demiş. Tam da şarkı denk geldi sizin mesajınıza. Duyanlara, duymayanlara ben onu seviyorum. Cengiz ve Fatma için çalıyoruz.

Gizli Temas'tan Mehmet'in mesajıyla devam ediyoruz. Hayırlı geceler, güzel gözlü sevdiğime Sezen Aksu'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle diye cevap veriyorum ben de. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan yazıyor Naciz Sundur. Kaan abi hayırlı geceler, sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den 515 numaralı servis şoförü Süleyman İşbir, FB personeline ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Tekirdağ Kapaklı'dan yazıyor, canımdan çok sevdiğim eşim Sevinç Sezer için sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kahramanmaraş'tan Osman, yıllardır dinlerim ama ilk kez yazmak nasip oldu. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 ailesine ve göz bebeğim eşim Büşra'ya armağan ediyorum diyor. Memnun oldum tanıştığıma, Osman ve Büşra içinde çalacağız bu harika Sezen Aksu şarkısını.

Batman'dan Ayfer Toprak o kadar güzel şeyler yazmış ki ben şimdi okumayayım. Onur duydum, sadece onu söyleyeyim. Canımdan çok sevdiğim oğlum Enes Toprak İstanbul Havalimanı'nda çalışıyor. Hem ona hem de yanında bulunan ekip arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Kahramanmaraş'tan Selma, sıradaki parçayı eşim Ali Kabağ'a armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Bursa'dan Tuğba, sıradaki şarkı en sevdiğime bir de Radyo 7 ailesine gelsin. Özkan ben, İspanya Barcelona'dayım, uluslararası tır şoförüyüm, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor.

0: güller büyüt.
1: Konya'dan yazıyor Emine Koçak, yalnız mutfakta dinliyorum programınızı demiş. Teşekkür ediyoruz ama yalnız olmadığınızı bilin, burada bir kardeşiniz var sizin için. İlk defa yazıyorum, Antalya Serik'ten Uğur Batan sıradaki parçayı tüm amatör balıkçılara armağan ediyorum diyor. Çok keyifli dedim hele radyo açıkken. Kütahya Dumlupınar'dan yazıyorum. Severek dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı kızım Öykü'ye armağan ediyorum. Aksaray'dan selamlar, ben Emircan. KYK'daki tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum sıradaki şarkıyı. Seviliyorsun abi demiş. Sen de canım kardeşim benim.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil.
1: Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre her gece 2 saat malum hafta içi. Allah nasip ederse yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni bir programda buluşacağız. Geceniz güzel olsun. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İyi geceler, hoşça kalın.

Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

hemen hemen herkes öğrenir. Evet demeyi öğrenir. Niye? İnsanlara bir fırsat verebilmek için. Sonra gün olur, hayır demeyi öğrenir. Bu kez de sonunda üzülmemek için. Devamı var. Başka neler öğreniyoruz? Birazdan.

Şimdi bu şarkıyı bugüne kadar söyleyen öyle 3-5 kişi oldu. Ya yorumdan yoruma nasıl fark var ya. Bu şarkı benim gönlümde özel bir yeri yoktu. Sözleri güzel ama. Kardeşim bak, adam gibi şöyle ciğerden bir yorum parçayı nereden nereye taşıyor. Ya. Bak bu da öyle. Pınar'ın başına kurmuş kazanı. Çok insandan dinlemişsindir. Ama kardeşim, yorum kadar bak düzenleme de önemli. Aranje de önemli. Sazlar nerede giriyor? Hangi saz giriyor? Hep önemli bunlar.

Dedim ya, hayatta insan öğrenir, öğrenmeye devam eder. Evet. Mesela olur demeyi öğrenir, yapabileceklerini görmek için. Fakat bir günde olmaz demeyi öğrenir, yapamayacaklarını bildiği için. Sonra şimdi demeyi öğrenir. Şu anın kıymetini bildiği için. Sonra demeyi öğrenir, her şeyin bir zamanı olduğu için.

Diyor ya hesabım var diye, hesap görmek için ayakta kalman lazım. Bu nedenle sıradaki şarkıyı öyle seçtim. Ayakta kal yüreğim diyecek. Ve bu şarkıyı ben özellikle kendini çok yorgun hissedenlere armağan ediyorum. Çünkü bazen bir şey olur, insan şunu der: yoruldum ulan bu defa gerçekten. Ama direniyorum. O kadar ağır geliyor ki her şey. Sadece hak etmedim diyebiliyorum. İnsan hak etmediklerini de yaşıyormuş. Az önce dedim ya, çok şey öğrenir, bunu da öğrenir hayatta. Ve öğrendikçe canı daha çok acır ve sonuçta ne yapar? Susar.

10 dakika içinde topladılar heyeti. Hepsinin gözlerinden belliydi niyet. Yine narkozmuş meğer bu delinin diyeti. Demirden sükutumu toprak gibi ezdiler. İğneler irademi çırılçıplak soyunca, seni anlattım durdum 2 saat boyunca. Hem kaval dinler gibi dinlediler koyunca, hem anlattıklarıma inanmayıp kızdılar. Oysa gözlerin beni terk-i diyar edeli, bu yüzden aklım yitik, bu yüzden adım deli. Doktorlar anlamadı ödediğim bedeli, aşkımı hakir görüp beni çokça üzdüler. Beni çok üzdüler.

Bir ara başucunda sanki gölgen belirdi. Sensizlik krizlerim hep bu anda gelirdi. Uyutulmuş beynimde deliliğim delirdi. Cümle depresyonlarım bir acayip azdılar. Velhasıl iki gözüm az önce doktor baba anlattı durumumu. Boşaymış artık çaba. Benden bir halt olmazmış. Aslında söyledi daha kaba. Umutsuz vaka deyip raporuma yazdılar. Anlaşılan sevdiğim, onlar da artık benden bezdiler.

Evet, hem şoför kardeşlerim hem de ilgililerine gölgenizden bugünkü kamyon arkası yazısı tavsiye. Yaz baba. Güvenmeyi de bıraktım çok şükür. Başka kötü alışkanlığım kalmadı. Evet, tekrar edeyim. Güvenmeyi de bıraktım çok şükür. Başka kötü alışkanlığım kalmadı.

0: hayat cesur olmaktır biraz. Hayat tavır koymaktır biraz. Yürekten yanmazsan duygularının adı sevda olmaz. Bırak güneş doğsun. Bırak dünya başkalarına kalsın. Bırak yalancının değirmeni dönsün ama yaşamayı bırakma be. Sen yaşa ki alem güzel görsün. Sesine mevsimler eğilsin. Gözlerine baharlar ağlasın. Sevmesini bilene armağansın. Değerini bilmiyor mu biri? Bırak kaybettiğine yansın.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

0: Yok be. Kimsenin değişmeye niyeti yok.
1: Beni kaybettin, anlayamazsın.
0: Herkes neyse o. Kimse değişmiyor. Değişen ne var? Belki şartlar değişiyor. Yani gün geliyor yükseliyorsun. Yükseldiğinde bir görüyorsun ki sevenin çoğalıyor. Sonra dedim ya şartlar değişir. Değişiyor, düşüyorsun. Hayat bu. O zaman da satanın çok oluyor.

Evet, yeni gördüğüm isimlerle şöyle ilerlemeye çalışayım. Her gün yazanlar var, her gün dinleyenler. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Yozgat'tan Defne. Evet, Mislina Denizli'den. Evet, sevgili dostlar, şöyle devam ediyoruz. Eskişehir'den Neşe. Didim'den İsmail. Her yerdeyiz maşallah. Bu arada şarkımız gelsin. Şöyle bir yakın geçmişe gidelim. Şefika Çavdar. Selam olsun yurt içinden yurt dışından dinleyen dinleten herkese sevgiyle.

Yanar yine böyle arkadaşlarından, dertli çevreden. Usta der ki çırağa, bak evlat, insanlar kendi işledikleri kocaman günahları çuvala basar, senin küçücük hatanı duvara asar.

0: Şimdi söyleyeceklerim herkesi değil belki ama bazıları için yüreğinin sesi olacağım. Bunu biliyorum.
1: Kalbimiz temiz, ahımızı alır alır alanda.
0: Zor insan diyorlar bana. Henüz hayatın o acımasız tarafıyla yüzleşmemiş olanlar. Soğuksun diyorlar bana. Neler yaşadığımdan hiçbir haberi olmayanlar. Bencilsin diyorlar bana. Verip de alamadıklarımdan çok vermediklerimin hesabını yapanlar. Çok yalnızsın diyorlar bana. Kendimi hayatın bu tarafında daha güvenli hissediyorum. Çünkü karşı taraftakiler iyi insan istemiyorlar. Ya bir de çok karamsarsın diyorlar bana. Ne çektiysem, başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi. Bunu bilmiyorlar.

0: Evet.
1: Demirle insan arasında acayip bir ortak nokta var. Demir ve insan. Şöyle ki, malumunuz demir pasını içinde saklar. Ne zaman pas ortaya çıkar? Boyası düşünce. İnsan da böyle. İnsanın da biliyorsunuz içinde aynen demirin pası gibi kirli, herkesin göremediği bir tarafı vardır. O ne zaman ortaya çıkar? Foyası düşene kadar.

İnsan her an Allah'a dua etmeli ve çok şükretmeli ya. Hani az önce dedim ya, insanın da içinde kirli bir tarafı var. Foyası ortaya çıkınca, düşünce ortaya çıkar diye. Buradan yola çıkarak insan şunu düşünecek: kurban olduğum Mevlam nasıl o hani Settar esması devreye giriyor ve senin günahlarını örtüyor, hatalarını örtüyor. Yaradan'ın bu ismi şerifi devrede olmasa ne olur insanın hali? Ve en önemli dualardandır: ahirette kurban olduğum Rabbim setretsin, örtsün, mağfiretiyle, günahları affetmekle kalmayıp günahlarımızı unuttursun. Ama çoğu insan bu benim söylediklerimden bir haber. Ya inanmıyor bir haber, ya önemsemiyor bir haber. Halbuki yeryüzünün en önemli şeylerini söylüyorum şu an insan için. Ah insan.

0: geliyor.
1: Hikmet Ehli anlatıyor dinleyene ve anlamak isteyene. Diyor ki sabretmeyi ben küçük bir çocuktan öğrendim. Bir gün diyor mescide gidiyordum. Bir evin içinden bir çocuk çığlığı duydum. Sonra anladım ki bir anne evladını dövüyor. Çocuk da ağlayarak bağırıyor. Derken kapı açıldı. Çocuk dışarı kaçtı. Annesi de kapıyı kapatıp onu içeri almadı. Bir süre sonra geri döndüğümde baktım ki çocuk biraz ağladıktan sonra gelip kapının eşiğinde uyuyakalmış. Annesinin kendisine acıyıp kapıyı açmasını bekliyorken. Bunu görünce annenin kalbi yumuşadı. Merhameti galip geldi. Çocuğunu içeri aldı. Bunun üzerine bunu anlatan Hikmet Ehli gözyaşlarıyla diyor ki, hatta öyle ki görenler şunu anlatıyorlar, sakalı gözyaşlarıyla ıslandı ve dedi ki, Subhanallah, kul Allah'ın kapısında sabırla beklese, Yaradan ona kapıyı mutlaka açar.

bir dönem her şeyi kurtarabileceğini düşünür. Herkes. Herkese affedebileyim. Fakat bir gün tek taraflı çabayla hiçbir şeyin gitmediğini görmeye başlar. Görmekle kalmayıp bir gün bunu kabullenir. Kabullendiği an artık eskisine göre daha az yorulur. Yani bir nevi, ya kardeşim ben de değerliyim, ben de önemliyim der ve güçlenmeye başlar.

Senin dilin demese bazen için der ki, ulan toplasak tası tara, kapatsak telefondaki tüm hesaplar, hiç kimsenin bilmediği bir yere gitsek, gitsek buralardan. Ardımızda lüzumsuz telaşlar, heybemizde yeni huzur, tek derdimiz yumurtlayan tavuk, çürümüş domates, çiçeğine dolu vurmuş kiraz olsa.

İnsanın yüreği güzel olursa sözü de güzel olur. Yolu da güzel olur. Allah'ın izniyle sonu da güzel olur. Ha, kötüler mi? Boş ver onları. Herkes hak ettiğini bulur.

ve hatta bir ek daha yapalım bu cümlelere. Hani dedik ya, herkes hak ettiğini bulur ve herkes mutlaka günün sonunda kendine yakışanı yapıyor.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, adı üstünde programımızın son bölümü. Böyle hep aynı cümlelerle veda ederim. Çünkü aramıza yeni katılanların da bu standardı bilmesini isterim. Ama bir standart daha var. O da kapanış duası. Bugünü kapanış duasına geçmeden şunu söyleyeyim. İnsan bazen bir şeyi kaldırıyordur. Yani bakarsın bir acı yaşamıştır. Ne bileyim zor bir hayatı vardır. Ama kaldırabiliyor ya. Bu o yükün ağır olmadığı anlamına gelmez. Karşı taraf ağlamıyor, sızlamıyor diye, şikayetlenmiyor diye yükünün ağır olmadığını göstermez. İnsanlara da böyle bir algı vardır. Ha, demek ki yük zannettiğim kadar ağır değildir. Yanlıştır. Bugünün kapanış duası şu olsun. Kurban olduğum Mevlam bugüne kadar kaldıramayacağımız yük yüklemedi. Bundan sonra da yüklemesin inşallah. Tekrar buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik...

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım,